0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

0: Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz. Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: ikisi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuz

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
5: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal

0: Sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab-i İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
5: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: İncil'deki vahiy anlayışı üzerinde de biraz konuşmak lazım.
1: Şimdi isimler önemli.
0: İznik Konseyi'nin toplanış amacı.
1: Ve İsa Musa'dan da üstün.
0: Bekledikleri Mesih'in.
1: Davut'un bahsettiği Mesih.
0: Bütün bu peygamberliklerin, bütün bu kehanetlerin.
1: İsa ile tanıştıktan sonra.
0: Kendi sevaplarıyla, kendi amelleriyle asla sahip olamayacağı bir kurtuluşa İsa Mesih.
1: Ruhsal gözlerimiz açılıyor.
0: İsa Mesih vahiyin kendisidir.
1: Tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır.
0: İncil'in her bölümünün deşifre edildiği.
1: Adım adım İncil başlıyor.
0: Adım Adım İncil programında
1: Radyo Maranata'dan
0: bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize
1: ben Mark Madrigal,
0: ben Emre Karali, merhaba diyoruz. Bu program boyunca elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere Kutsal Kitab'ın Yeni Antlaşma bölümleri, bilinen ismiyle İncil'in her bölümünü ele alacağız. Açıklamaya, sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız.
1: Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz.
0: Sevgili dinleyiciler, Radyo Maranata'da Adım Adım İncil programında bir kez daha sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi Kutsal Kitab'ın Yeni Antlaşma, yani İncil olarak bilinen bölümleri üzerinde tek tek konuşuyoruz ve İncil içerisindeki her bir bölümün detaylarını elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Programımıza başlarken hatırlatmak isterim, soru ve görüşleriniz bizim için çok önemli. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarımızdan @radyomaranata yazarak bize ulaştırabilirsiniz. Twitter'dan, Instagram'dan ya da Facebook'tan fark etmez. Tüm sosyal medya hesaplarından arama kısmına @radyomaranata yazmanız yeterli olacaktır. Aynı zamanda soru@radyomaranata.com adresinden de bize görüşlerinizi ve sorularınızı e-mail yoluyla ulaştırabilirsiniz diyelim. Bugün ilginç bir mektup üzerinde konuşacağız. Bazılarına göre Pavlus'un yazdığı ilk mektup ya da ilk mektuplardan, o kesindir, ilk mektuplardan biri üzerinde konuşacağız. Hem de çok ilginç bir kilise üzerinde konuşacağız. Çünkü bir anlamda belki de çağlar boyunca bütün kiliselerin bir anlamda onların yaşamlarından teşvik aldığı bir kilise üzerinde de konuşacağız. Selanikliler. Selaniklere Pavlus'un yazdığı iki mektup var. Bugün sadece birinci mektup üzerinde konuşacağız. Çünkü bize ayrılan süre içerisinde ancak sığdırmaya çalışırız. Bu mektup, birinci Selanikliler olarak ifade edilen bu mektup, yaklaşık olarak milattan sonra 50'lerde yazılmış bir mektup olarak karşımıza çıkıyor ve kilise içerisindeki bazı yanlış anlaşılmaları gidermek için Pavlus tarafından kaleme alınıyor. Fakat belki de bu mektubun içeriğini daha doğru bir şekilde kavrayabilmek için biraz Selanik Kilisesi hakkında konuşalım. Nasıl bir kiliseydi, neler yaşıyorlardı, nasıl bir ortamın içerisindelerdi ki bu mektubun içeriği hakkında daha okuduğumuz şeyleri daha anlamlı gelebilmesi için bize yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Ne dersin Mark?
1: Tabii ki, yani bir mektubu anlamadan önce hitap ettiği kitleyi de tanımak lazım. Dolayısıyla isterseniz ilk önce biraz kilisenin kuruluş hikayesinden bahsedelim.
0: Ne tür
1: sıkıntılar ve problemler çekti.
0: Bayağı zor bir kilise.
1: Evet, Elçilerin İşleri 17. bölümü açacak olursak aslında ilk 9 ayette kısaca bize bu hikayeyi anlatıyor. O zaman Pavlus ve yanında yoldaşları Selanik'e varıyorlar ve burada bir havra buluyorlar. Ve Pavlus her zamanki gibi bu havraya gidiyor ve Şabat gününde kutsal yazılar üzerine tartışıyor ve öğretiyor. Pavlus'un yaptığı bir şeydi bu. Yani her yeni kente gittiğinde ilk önce havraları ziyaret ederdi ve orada İsa Mesih'i müjdelerdi insanlara. Orada özellikle Mesih'in acı çekip ölümden dirilmesi gerektiğini açıklamalarda bulunuyordu. Eski antlaşmadan kanıtlar gösteriyordu. İşte çeşitli Mesih hakkındaki kehanetleri. Bununla beraber insanları iman etmeye davet ediyordu. Şimdi bir kısım, özellikle Greklerden oluşan, yani Yahudi olmayan bir kısım, Pavlus'un mesajından çok etkilendi ve ikna olup Pavlus ve Silas'a katıldılar ve ilk kilise böyle kuruldu. Ve böyle olunca bazı tutucu Yahudiler kıskandı ve çarşı pazarında toplanıp bir kargaşa çıkartmaya çalıştılar. Ve kargaşanın sonucunda Pavlus'u suçladılar. Yani bu kargaşanın sorumlusu Pavlus diye suçu ona attılar. Pavlus o sırada Yason'un evinde bekliyordu. Yasun'un evini işgal ettiler, onu oradan aldılar ve kentin agorası dediğimiz merkezine getirdiler ve orada Pavlus yargılandı ve ilginç bir suçlamayla bulunuyor. Diyorlar ki Pavlus hakkında, dünyayı alt üst eden o adamlar buraya da geldiler diye bağırıyorlar.
0: Evet, çok ilginç.
1: Yetkililerin önünde. Ondan sonra suçlama da çok ilginç. Suçlama nedir? Onlar İsa adında başka bir kral olduğunu söyleyerek Sezar'ın buyruklarına karşı geliyorlar. Şimdi burada belki kafamız biraz karışabilir. Anlamamız gereken bir şey var. Şimdi kutsal kitapta, İncil'de İsa Mesih için kullanılan sıfatlar ve unvanlar var. Bu sıfatlar ve unvanlar dedir. Mesela kral veya Rab veya Tanrı'nın oğlu. İlginç olan şey, bu aynı unvanlar ve aynı sıfatlar Sezar için de kullanılıyordu. Dolayısıyla insanlar İsa Mesih ile ilgili bu unvanları işittiklerinde hemen şey zannediyorlardı.
0: Sezar'a karşı bir ayaklanma.
1: Demek ki Sezar'a karşı bir ayaklanma. Yani çok fazla politik nüans çıkartıyorlardı burada. Dolayısıyla ben İsa Mesih'i hayatımın kralı olarak kabul ettiğim diyen kişileri, "Aa, demek sen Sezar'ı kral olarak reddediyorsun" şeklinde bir suçlama getiriyorlardı. Dolayısıyla bundan dolayı yetkililerin önüne getiriyorlar. Sonunda yetkililer Yason'un ev halkını ve Pavlus'u bir kefaretle serbest bırakıyorlar.
0: Şimdi Pavlus'un bu hikayesi ilginçtir, çünkü bundan hemen önce yine de Pavlus hapistedir.
1: Yani bu Filipi'de. Sefer,
0: evet. Filipi'de hapistedir. Sonra bir mucizeyle o hapisten kurtuluyor ve şehri terk etmek zorunda kalıyor. İşte Yunanistan'ın kuzey kısmındaki Selanik'e geliyor ve kısa bir süre sonra bu sefer yine de hapiste karşı karşıya, hapsolmayla karşı karşıya bir durum yaşıyor.
1: Evet, şimdi kilise kuruldu. Yason'un evinde toplanıyor. Pavlus oradan ayrılıyor. Daha sonra Atina'ya, Korint'e falan gidecek. Orada da kiliseler kurulacak.
0: Evet.
1: Ama yoldayken...
0: Bu ikinci yolculuğu sırasında.
1: İkinci yolculuğu sırasında, evet.
0: Pavlus'un ikinci yolculuğu, misyon yolculuğu
1: sırasında. Selanik Kilisesi'nden bir haber geliyor. Lütfen hani bizi unutma. Burada acı çekiyoruz. Bizim manevi desteğe ihtiyacımız var vesaire. Bundan dolayı Pavlus bir şey yapıyor. Yanında Timoteus vardır, kendisiyle yoldaştır. Onu gönderiyor Selanik Kilisesi'ne ve işte durumlarını öğreniyor Timoteus aracılığıyla ve daha sonrası onların akıllarında biraz kuşku yaratan bazı soruları Timoteus'a dile getiriyorlar. Timoteus bunları Pavlus'a iletiyor ve neticesinde Pavlus bu mektubu yazıyor kiliseye.
0: Evet, evet.
1: Yani mektubun amacı, İki yönlü bir amaç var. Bir yandan kiliseyi teselli etmek ve teşvik etmek, çünkü Selanik zor bir yer. Yani imanların zulüm gördüğü, imanlıların vatan haini olarak algılandıkları, devlet düşmanı olarak algılandıkları bir yer. Bu da oldukça doğal, çünkü Selanik şeyle beraber, diğer Makedonya Filipi kentiyle beraber genellikle emekli askerlerin yaşadığı bir yerdi. Dolayısıyla Roma devletinin ağırlığı hissedilen kentlerden bir tanesiydi. Ve siz hani İsa Mesih kraldır, hayatınızı İsa Mesih'e teslim edin diye bir mesaj duyuruyorsanız, o zaman doğal olarak ne diyordu? Vay sizi vatan hainleri,
0: evet.
1: Vay sizi devlete karşı gelen bu kitle.
0: Yani Selanik Kilisesi o yüzden ilginç bir mektuptur diye başladım. Çünkü bizim Türkiye'de Hristiyanların yaşadığı bir takım asılsız suçlamalarla suçlanıyorlardı onlar da. Türkiye'de de ne yazık ki birçok insan Hristiyanların işte vatanı bölmek isteyen, devlete baş kaldıran, bu ülkeyi başka ülkelere peşkeş çekmek isteyen kişiler olarak görüyorlar. Ama aslında Selanik'ten de bir farkımız yok. Bizim aslında bahsettiğimiz, bir Hristiyan olarak bahsettiğimiz her şey ruhsal konularla ilgilidir. Yoksa vatanseverliğimiz yahut da kendi bu milletin bir parçası olmaktan duyduğumuz mutluluğun yani olumsuz tarafı söz konusu değildir. Dolayısıyla Selanik'te yaşanılan sıkıntılarla bugün Türkiye'de yaşanan sıkıntılar da birbiriyle çok bağdaştır, çok paraleldir aslında.
1: Şimdi böyle sıkıntılı olan bir kişiye ne diyebiliriz? Aslında Pavlus'un durumu bu. Pavlus birkaç şey diyor. Tabii aradan sonra daha detaylı bir şekilde kısımları falan,
0: evet,
1: bahsedeceğiz.
0: Evet.
1: Ama öncesinde biraz özetlemek lazım ki mektubun ana mesajını yakalayalım. Birincisi, onları ne kadar çok sevdiğinden bahsediyor. Dolayısıyla acı çeken bir imanlı varsa zulümden dolayı, ilk yapmamız gereken şey empati kurmak onunla beraber. Pavlus bunu yapıyor. Onları ne kadar çok sevdiğinden bahsediyor. Onları anladığından bahsediyor. Neden? Yani bu yolculukta siz yalnız değilsiniz. ben de sizinle beraberim. Bu çok büyük bir tesellidir imanlı kardeş için. Yaptığı şeylerden bir tanesi bu. Ama yaptığı ikinci şey nedir? İsa Mesih'in ikinci gelişini hatırlatıyor. Ki bu başka bir konu. Şimdi Mesih'in ikinci gelişini hatırlamak neden önemli bir imanlı için? Çünkü Mesih ikinci gelişinde ne yapacak? Dünyayı yargılayacak. Dolayısıyla bize karşı yapılan kötülükler varsa Tanrı bunları unutmuyor. Tanrı bunları bir hesap defterine döküyor ve ikinci gelişinde Mesih'le yargılamak için dünyaya geldiğinde bütün bize karşı kötülük yapanlar zaten yargılanacak. Dolayısıyla esenliğimiz kaybolmasın, neşemiz kaybolmasın, imanda teşviğimiz kaybolmasın diye. Paulus özellikle bu konular üzerinde çok fazla vurgu yapacak bu
0: şimdi
1: mektupta.
0: Tabii önemli olan şudur, Paulus da bu sıkıntı ve zorluklardan fazlasıyla nasibini almış bir kişiydi. Yani bu mektubu gönderdiğinde muhtemelen Korint'teydi Paulus. Ve Korintliler mektubunu okuduğumuzda Paulus aynı hisleri taşıyordu. Yani diyor ki korkudan titriyoruz. Yani ölüm korkusunu içimizde hissettik. Taşıyabileceğimizden daha ağır bir yükün altındaydık. Dolayısıyla bu ölüm korkusunun ne olduğunu biliyordu ki aslında Paulus için ölüm bir son değildi. Zaten bir önceki programları takip edenler onu göreceklerdir ama söylemeye çalıştığım buydur. Dünyanın her yerindeki kardeşlerin yaşadığı sıkıntılardan farklı sıkıntılar yaşamıyoruz. Ve Paulus kendi sıkıntılar içerisinde olduğu için Selanik'teki kilisenin sıkıntıları konusunda empati kurma konusunda çok hızlı davranabildi, çok iyi onları anlayabildi ve dediğin gibi en önemli noktayla, sevgiyle onları kucaklamayı ilke edindi. Ve bu önemli bir nokta. Hem de çok güvendiği bir yoldaşını oraya gönderiyor, Timoteus'u. O da artı parantez çok özel bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Zaten ileride direkt Timoteus'un kendisine yazılmış mektupları da göreceğiz.
1: Bu arada bu karakterlerden bahsediyoruz ama bize yabancı değiller. Yani Paulus Tarsusluydu.

gitmiş. Pavlus ki onun öncelerinden biridir. Dolayısıyla onu da ortadan kaldıran bir düşünce. Şimdi Pavlus'un Selaniklere yazdığı mektubun içeriğine daha derin bir şekilde gireceğiz. Ve bölüm bölüm Selanikliler mektubu üzerinde olabildiğince, zaman yettiğince konuşacağız. Birinci Selanikliler mektubu İncil'in yeni çevresinde 5 bölüme oluşmuştur. Biz ikinci kısımda, programımızın ikinci bölümünde ana hatları üzerinde konuşacağız. Bu mektubun yazılış amacı üzerinde konuşacağız. Ve bu mektuptan ne öğrenebiliriz? Aslında bize vermek istediği temel mesaj nedir? Onun üzerinde konuşacağız. Dilerseniz kısa bir araya gidelim önce. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız. Bu arada bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda soru@radyomaranata.com adresinden e-mail yoluyla da bize ulaşabilirsiniz diyelim. Kısa bir ara efendim. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız.

0: Dünyaya gözlerimizi açtığımız ilk andan itibaren öğreniyoruz. Gözlemleyerek, işiterek, deneyimleyerek. Öğretmenimiz bazen ailemiz oluyor, bazen çevremiz, bazen okulumuz, bazense kelimelerin arasından bize seslenen bir yazar. Peki ya Tanrı bize bir şeyler öğretmek istiyor mu? Onun biz insanlık için bir tasarısı var mı? Gelin hep birlikte Tanrı sözü ışığında Tanrı'nın biz insanlığa neler öğrettiğine bakalım. Tanrı Öğretisi programı Radyo Maranata'da. Tanrı Öğretisi programı yayın günü ve saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

Sevgili dinleyiciler, kısa bir aranın ardından Adım Adım İncil programında Radyo Maranata'da bir kez daha sizlerle beraberiz. Aradan önce biz 1. Selanikliler mektubu üzerinde konuşmaya başladık. Elçi Pavlus tarafından yazılan, büyük sıkıntı ve zorluklar yaşayan bir kiliseye yazılan bir mektup olduğu üzerinde konuştuk ve biraz bir giriş yaptık bu mektup üzerinde. Bu mektubun en önemli özelliklerinden bir tanesi Pavlus'un yazdığı ilk ya da ilk yazdığı mektuplardan bir tanesi olma özelliği taşımasıydı. Dolayısıyla tıpkı Türkiye'deki gibi Hristiyanların işte vatan hainliğiyle suçlandığı bir kilise karşımızda, bir kilise resmi portresi karşımızda. Dolayısıyla büyük sıkıntılar yaşıyorlar, büyük zorluklar yaşıyorlar ve bu zorluklar içerisinde çeşitli yanlış öğretiler doğal olarak orada ortaya çıkıyor ve Pavlus bir şekilde bu yanlış öğretileri ortadan kaldırmaya çalışıyor. İkinci bölümde biraz daha detaya ineceğiz ve hem ana hatlar üzerinde hem de içeriği, bu ana hatların içeriği üzerinde biraz daha konuşmaya başlayacağız. Ama bilmiyorum sen ne düşünürsün, ama herhalde özet olarak 3 ana bölümden oluşturabiliriz diye düşünüyorum bu ana hatları. Yani işte birincisi bölüm Pavlus aslında ziyaret etmek istiyor ve Selanik Kilisesi'ni bizzat gelip görmek isterken şeytanın çeşitli seferler kendisine engel olduğu üzerinde konuşuyor ve bu açıklama yapıyor. Ve onlara ne kadar değer verdiğini, ne kadar onlar için hakkında ne kadar değer verdiğini, ne kadar umursadığını, nasıl olduklarını merak ettiğini söylüyor, teşvik ediyor bir anlamda. Ve kısa bir dua da var aslında orada. Dördüncü bölümden sonra da biraz Selanik'teki imanlıların nasıl yaşadığı, Mesih İsa'da nasıl yaşadığı, kutsal bir yaşamın ne kadar önemli olduğu üzerinde biraz durulabiliyor. Ve son bölümler aslında Mesih

0: ikinci gelişiyle ilgili ve her Hristiyanın bir anlamda umut bağlaması gereken asıl temel noktaların ve bununla ilgili yanlış öğretilerin detayları üzerinde konuşuluyor. Bilmiyorum ne düşünürsün, farklı şekilde bölmek istersen.
1: Yani tabii şimdi burada tematik olarak biz bölüyoruz, evet. Yani çünkü sonuçta İncil'in orijinalinde bölüm sayısı da yok. Hani onu da tabii. söyleyelim seyircilerimize. 5 bölüm var. Sen 3'e ayırıyorsun, ben 2'ye ayırıyorum ama hemen hemen aynı. Yani ilk 3 bölümü ben Pavlus'un kiliseyi övmesi, onlara karşı duyduğu sevgisinden bahsediyor olması, bu konulara daha çok değiniyor. 4. ve 5. bölümde ise senin de biraz daha önce bahsettiğin gibi iman hayatında kutsal kalmanın anahtarını bize paylaşıyor. O da İsa'nın ikinci gelişini anımsamak. Şimdi bu neden önemli? İsa'nın ikinci gelişini anımsamak. Çünkü bir kere şöyle düşün. Farz et ki senin her hareketini izleyen bir kamera var. Tamam. Senin her hareketini izleyen bir kamera varsa bu hayatında nasıl bir etki yaratır? İlk önce tabii dikkat edersin, değil mi? Yani nasıl davrandığında, nasıl konuştuğunda, kiminle beraber takıldığında dikkat edersin. Çünkü sonuçta kamera seni izliyor. Şimdi bir kameranın sizi çekmesi büyük bir kaygı kaynağı olabilir. Eğer ki yanlış yapıyorsanız. Ama eğer ki doğru bir şekilde yaşıyorsanız bir kameranın sizi izlemesi büyük bir teselli kaynağı olabilir. Çünkü siz doğru yaşıyorsanız ama başkaları size kötülük yapıyorsa, zulmediyorsa o zaman bunların hepsi kaydoluyor, değil mi? Yani demek ki bunlar hiçbir şekilde kameranın gözünden kaçmıyor. O zaman Mesih'in ikinci gelişini anımsamak aslında her tür imanlı için bir teşvik aracıdır. Çünkü birincisi bir kutsal hayat sürdürmemize bize faydası var. Yani madem ki Mesih her şeyi görüyor, madem ki Mesih bizi yargılamak için gelecek, o zaman eğer ki yanlış yaşıyorsak yanlış hayatımıza çeki düzen vermemiz gerek.
0: Bir sonucu olacak.
1: Evet, bir sonucu olacak. Fakat eğer ki doğru yaşıyorsak, ki Selanik Kilisesi doğru yaşayan bir kiliseydi, o zaman Mesih'in ikinci gelişi aynı zamanda bir teşvik mesajı içeriyor. Çünkü kamera her şeyi kaydediyor. Demek ki kameranın gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Demek ki size yapılanları kamera kaydediyor. Rab de kaydediyor. Bir şekilde bu size yapılan yanlışların cezasını da Rab uygun zamanda o yargı gününde de verecek. Dolayısıyla bu da büyük bir teselli mesajıdır bu kilise için.
0: Evet, ve bir şekilde yaşanan aşırı sıkıntılar kilise içerisinde yanlış öğretilerin de ortaya çıkmasına da biraz elverişli bir ortam sağlıyordu. Çünkü o kadar çok zulüm ve o kadar çok baskı vardı ki bir şekilde hani bazen bizim de hissettiğimiz acaba Tanrı bizi unuttu mu hissi belki de Selanik Kilisesi'nin içerisinde görünüyor ve bir anlamda Mesih'in ikinci gelişi olup bitti mi acaba? Acaba biz arada unutulduk mu? Kaybolduk mu? Diye bir düşünce de belki onlarda oluyor. Mektupta bunun izlerinde görüyoruz.
1: Aynen öyle. Ama birinci kısımdan bahsedelim.
0: Evet.
1: Senin de az önce de bahsettiğin konu aslında çok ilginç. Çünkü bu mektup Pavlus'un bütün mektupları arasında bir kilise topluluğuyla ilgili en fazla övgü içeren mektup başlangıcıdır. Yani en güçlü kilise belki değildir. En zengin kilise hiç de değildir. Ama bazı şeyleri doğru yapıyorlar. Ve ilginç bir şey diyor. İman, umut ve sevginizden dolayı, yani özetçe, ben bir özet veriyorum tabii. Rabbe şükrediyorum. Demek ki bu kilisede gerçek yaşayan bir iman var. Hı-hı. Bu kilisede gerçekten bir umut var ve bu kilisede sevgi var. Yani kardeşler gerçekten birbirini seviyor. Yani kendi aralarında veya başkalarının arkasından konuşmuyor. Kötüleyici sözler söylemiyor. Dedikodu yok. Gerçekten malları varsa bunları gereksin duyan kardeşlerle paylaşıyorlar. Gerçekten bir aile ortamı var ve bu çok önemli. Bu aile ortamını yaratmak kilise içerisinde son derece önemli. Çünkü biz bu ortamı yaratabilirsek insanlar gerçekten o zaman Mesih'i görmeye başlıyorlar. Yani şimdi gurur duymak gibi olmasın ama kendi kilisemi düşünüyorum. Genellikle dışarıdan gelen insanlar çok şaşıyor bizim kiliseye. Çünkü yani farklı Türkiye'nin farklı bölgelerinden, farklı inanç geçmişlerinden gelen kardeşlerimiz var kilisemizde. Yani Sünni Türk bir geçmişten gelen var. Kürt bir özgeçmişten gelen var. Alevi özgeçmişten olan var. Ermeni özgeçmişten olan var. Her türlüsü var. Ama geliyorlar kiliseye bu kadar farklı ırklardan, bu kadar farklı insan gruplarından, dini geçmişlerden gelen kişiler bir aile ortamı içinde yaşıyorlar. Bu ne kadar önemli bir şey biliyor musun? Yani harika bir şey. Bu Tanrı sevgisini gösteriyor insanlara. İnsanlar tabii bundan etkileniyor. O zaman Selanik böyle bir kiliseydi. Gerçekten insanların etkilendiği kiliselerden bir tanesiydi.
0: Bu çok önemli çünkü Paulus da orada büyük emek verdi. Ve verdiği emekte aslında ikinci bölümde biraz ona da değiniyor. Yani orada kardeşlere hatırlatıyor. Onların yaşadığı sıkıntıların benzerlerini, kendilerini nasıl yaşadığını ve kendi havariliğinin, elçiliğinin Tanrı'nın yönlendirmesiyle nasıl onların hayatında etkin olduğunu ve onlara karşı duyduğu tutkunun ne kadar büyük olduğunu dile getiriyor Paulus ikinci bölümde de.
1: Evet, aynen öyle. Dolayısıyla her yönüyle cömert, çok cömert bir kiliseydi.
0: Evet.
1: Çünkü Filipi Kilisesi'yle beraber en fazla Pavlus'a maddi yardımda bulunan kiliseler başında geliyordu. Dolayısıyla imanları olsun, sevgileri olsun, cömertlikleri olsun onlardan çok daha büyük, çok daha belki köklü kiliselere, çok daha zengin kiliselere taş çıkartan bir kiliseydi diyelim.
0: Aynen öyle, aynen öyle. O yüzden Paulus aslında yaşadıkları bu sıkıntı ortamı içerisinde bizzat gidip onları teselli etmek, bizzat gidip onların sıkıntılarına ortak olmak ve birlikte onları teşvik etmek istiyordu. Ancak onun ifadesiyle çok bunu denemiş olmasına rağmen şeytan birçok engel çıkarttı onun önüne ve bir türlü gidemedi. Fakat yine de Paulus gerçekten hani başka mektuplarda görmediğimiz derecede bir övgü içeriğini görüyoruz senin söylediğin gibi. Mesela 2. Selanikliler 2. bölüm 19. ayette diyor ki Paulus, umudumuz, sevincimiz kimdir? Rabbimiz İsa geldiğinde onun önünde övüneceğimiz zafer tacı nedir? Siz değil misiniz diyor. Yani gerçekten büyük bir övgüyle onlardan bahsediyor. Evet, övüncümüz ve sevincimiz sizsiniz. Herhalde bir kilise önderinin de duygularını ifade eden bir parça bu. Dolayısıyla verdiği emeğin, gösterdiği gayretin meyvelerini görmek Paulus için sevindiricidir.
1: Ve burada Paulus'un rolü de önemlidir. Çünkü bu insanlar neden iman dolu, neden umut dolu, neden cömert? Çünkü Paulus onlarda iyi bir izlenim bıraktı. Yani bir lider olarak bizim iyi örnek olmamız lazım. Gerek kilisede hizmet ediyoruz, gerekse pastör isek vesaire, iyi bir izlenim, iyi bir örnek teşkil etmemiz lazım. Paulus onlara sadece sözlü bir şekilde müjdeyi vermiyor. 2. bölümün 8. ayetinde diyor ki kendi canlarımızı da paylaşmaya razıydık. Yani Paulus o kadar içten onları sevdi. Dolayısıyla birkaç sıfat var. Yani burada özellikle 2. bölümde görüyoruz ki Paulus bir anne gibi onlara şefkatli, sevecen, fedakar davranıyor. Ama bir baba gibi de aynı zamanda onları gerekken teselliyor, yüreklendiriyor, davranışlarıyla örnek oluyor. Paulus'un bu sözleri sayesinde de kilise büyük teselli buluyor, büyük
0: şimdi,
1: bir örnek görüyor.
0: Paulus'un aslında gösterdiği bu örneğin merkezine de bakmak lazım. Çünkü Türkiye'de hani Paulus kendi dinini oluşturdu ya da dünyada çeşitli akımlar var bununla ilgili. Paulus kendi dinini oluşturdu diye. Aslında değil, tam tersi Paulus'un örnek aldığı da yani nasıl kilise Paulus'u örnek alıyordu. Paulus'un da örnek aldığı önemli bir isim vardı ki İsa Mesih'in kendisi.
1: Tabii, tabii.
0: Yuhanna 15. bölüm 13. ayette bizzat İsa Mesih'in kendisi diyor ki hiç kimse de insanın dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur diyor. Dolayısıyla Paulus kendi hayatında Mesih'in bu öğretisini benimsemiş, içselleştirmiş ve Selanik Kilisesi'ne bunu yansıtabilmiştir. Dolayısıyla aslında Paulus'un yaşam tarzının merkezinde Mesih İsa'nın kendisi de bulunmaktadır. Onu da yeri gelmişken altını çizelim.
1: Zaten Paulus da onu diyor. Yani ben Mesih'i örnek aldığım gibi siz de beni örnek alın.
0: Evet.
1: Yani orada
0: evet.
1: Aslında
0: çok Paulus'un net bir şekilde bunu ifade ediyor.
1: Paulus'un kaynağı yani bu umut kaynağı nerededir? Zaten çok net görülüyor. Dolayısıyla ilk iki bölümde özellikle ilk iki üç bölümde hatta Paulus'un ne kadar çok bu kilise için emek verdiğini ve bunun meyve verdiğini görüyoruz. Onlarla övünüyor, onları teselli ediyor. Mesela,
0: ve dayanmaları için teşvik ediyor.
1: Aynen, yani mesela zorluk çekiyorlar. Ama Paulus diyor ki ben de hani bir nevi bunları çekiyorum. Ben de çektim. Paulus'un kendisi yargılanmıştı.
0: Evet,
1: Selanik'te,
0: gözlerinin önünde.
1: Gözlerinin
0: evet.
1: önünde. Ama şunu anlamak lazım bir imanlı olarak.
0: Hem de bu mektubu yazarken Korint'te de aynı sıkıntılar.
1: Tabii Korint'te
0: karşı,
1: yargılanıyordu
0: zaten. Dolayısıyla bunlara yabancı değilim. Ama bunun içerisinde büyük özlemle beklediğim biri var ki İsa Mesih bir gün tekrar geri gelecek ve umudumuzu ona bağlamalıyız.
1: Şimdi bütün bunları tecrübe ederken nasıl Selanik Kilisesi dayandı? Aslında birkaç anahtar var. birinci bölümün 6. ayetinde biraz bunun detaylarına giriyor ama bir şey görüyoruz Selanik Kilisesi'nde. Tanrı sözünü ciddiye aldılar. İsa'yı örnek aldılar ve Pavlus'un olumlu yönlerinden de örnek aldılar. Dolayısıyla gözleri doğru kaynaklara bakıyorlardı ve bundan dolayı o zorluk tecrübelerinde, acı tecrübelerinde dimdik kalabildiler.
0: Evet ve sevgi bağı da çok güçlüydü onların arasında ve bunun artması için de Pavlus teşvik ediyor 3. bölümde. Biraz bundan da bahsediyor Pavlus. Dolayısıyla o zaman sıkıntılar, zorluklar dünyanın her yanında yaşayan kardeşlerden farklı değildir. Bütün bu sıkıntılar ve zorluklar içerisinde bakmamız gereken tek merkez vardır. O da İsa Mesih'in kendisidir. Her ne kadar bizim ruhsal olarak ifade ettiğimiz sözler başkalarınca dünyasal algılansa ve bizi bir takım yargılar altında koysalar da bizim bakmamız gereken ve odaklanmamız gereken Mesih'in kendisinden başkası değildir ve onun ikinci gelişidir diyelim ve belki o ikinci parçaya da geçmiş oluruz böylece. Mektubun ikinci ana teması, yani son bölümdeki o vurgu haricinde ikinci ana temasını oluşturan şey Mesih'in ikinci gelişi. Biraz bunun hakkında konuşalım istersen.
1: Evet, şimdi ikinci kısma geldik. Burada özellikle ikinci gelişi, ama neden ikinci gelişi? Çünkü aslında ikinci gelişi anımsamak bir Hristiyan için, Hristiyan için kutsal kalmanın anahtarını teşkil ediyor. Şimdi Selaniklerin de bulunduğu Helen dünyasında cinsel ahlaksızlık çok yaygındı ve çok fazlaydı. Yani dini ritüeller içerisinde cinsel ahlaksızlıklar vardı, hayat kadınlarıyla ahlaksızlıklar vardı, her tür ilişkinin yaşandığı ortamlardı o pagan kültürler. Şimdi biz o kültüre bakıyoruz, yargılıyoruz ama hani zannetmeyelim ki dünyamız onların dünyasından pek farklı değil. Çünkü günümüzde de birçok cinsel arzu putlaştırılıyor. Yani mesela internet pornografisi veya eşcinsel ilişkiler, evlilik dışı ilişkiler, çocuk gelinler vesaire. Bütün bunlar nedir aslında? Tanrı'nın aslında bir kadın ve bir erkek evlenmiş bir çift için yarattığı bir armağanın kötüye kullanılması. Ve o dönemde de özellikle cinsel açıdan çok fazla günah vardı o toplumda. Ve ister istemez kilise bunun baskısını da yaşıyor. Dolayısıyla eğer ki kutsal kalmak istiyorsak bu dünyada bizi teşvik edecek en önemli şeylerden bir tanesi nedir? Mesih'in ikinci gelişi. Çünkü Mesih'in ikinci gelişi bizde sağlıklı bir Tanrı korkusu yaratıyor. Bu birincisi. Ama ikincisi de bizi teselli ediyor zorluk tecrübe ettiğimizde.
0: Bu önemli çünkü yani tarih boyunca kutsal kitaptaki hikayelere baktığımızda, öykülere baktığımızda, anlatıma baktığımızda ve kafamızı çevirip günümüz dünyasına baktığımızda günahın özü değişmiyor, şekli değişiyor ama özü değişmiyor. İşte bir zamanlar hayat kadınlarıyla yapılan zina bugün pornografi siteleriyle yapılabiliyor. Bir zamanlar girip banka soyuyorlardı insanlar fiziksel olarak. Şimdi internet üzerinden başkalarının kredi kartlarını vesaire yapıyorlar. Dolayısıyla hani günahın şekli bir anlamda değişiyor ama içeriği, özü değişmiyor. Ve bütün bu içeriğin içerisinde bu kadar kirliliğin içerisinde temiz kalabilmek zor. Şimdi tabii biz tabii böyle yüksek yüksek gerilimli günahlardan bahsediyoruz ama tabii dinleyicilerimize şunu da hatırlatmak gerekiyor. Hayat sadece işte çalmak ya da zina etmek gibi günahların ağırlığı altında değil ama birkaç örnek vermek isterim. Örneğin etrafınızdaki herkes küfür ederken küfür etmeden durabilmek. Yahut da etrafınızdaki insanlar işte vergi çalarken vergi kaçırmamak.
1: Daha basiti komşu malına göz dikmemek. Aa, evet. Bu da benim olsun demek.
0: Evet.
1: Veya yalan konuşmak.
0: Başkasının evet. Yani dolayısıyla bütün bu şeyler küçük gibi görünse de aslında bizim kutsallığımızı bozan temel noktalardır. O yüzden hani ben zina etmiyorum, hiç pornografi sitelere girmiyorum, o zaman ben harikayım ya da hiç adam öldürmedim, o zaman ben iyiyim şeklinde değil ama bu küçük detaylar da bizim hayatımızda büyük bir önem taşıyor.
1: Şimdi şunu unutmamak lazım. Tanrı bizi yargıladığında kendi kutsallığına göre yargılayacak. Yani kendi kutsal standartına göre yargılayacak. Yani benim Ahmet'le, Mehmet'le veya başkasıyla kıyaslamıyor. Biz çünkü genellikle ne yapıyoruz? Kendimizi komşularımızla kıyaslıyoruz. Diyoruz ki ya ben komşum kadar kötü değilim. Ama Tanrı bizi yargıladığında komşumuza kıyasla yargılamayacak ki. Bizi kendi kutsallığına yaraşır bir şekilde yargılayacak. O zaman bu sınavdan kim geçebilir? Kimse geçemez.
0: Kimse
1: işte.
0: Geçemez. Şimdi bu çok önemli. Bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü Selanik Kilisesi'nin yaşadığı toplumun içerisinde günah o kadar hayatın bir parçasıydı. Yozlaşmışlık o kadar hayatın bir parçasıydı ki onun içerisinde Mesih'e ait olarak yaşamak zordu. Bir örnek vereyim. Biraz zamanı aşacağız ama. Ben Adanalıyım aslen. Bizim memleketimizde benim gençlik yıllarımda otobüslerde muavinler vardı. Parayı onlar toplardı. Dolayısıyla bir gençlik yıllarımda yeni Hristiyan olmuşum. Bir otobüste bir yere gidiyorum. Otobüste bindim. Şimdi hatırlamıyorum rakamları ama işte o bizim memlekette şeydir. Sınıflara ayrılıyor işte. Öğretmen 1 lira, öğrenci 75 kuruş, işte sivilsen 1.25 gibi. Böyle 25 kuruşluk, 50 kuruşluk farklarla ücretlendirme yapılıyordu. Neyse şimdi hatırlamıyorum ne kadar olduğunu. Diyelim ki öğrenci 1 liraydı, sivil de 1.25'ti. Ben otobüse bindim, 5 TL uzattım muavine. Muavin 4 lira geri verdi bana. Genellikle böyle bozuk paralara çok bakmam ama yani orada bakasım tuttu. Bir baktım 4 lira vermiş. Adam beni öğrenci zannetti ama öğrenci değildim artık. Dedim ki ya yanlış aldın, öğrenci almışsın, sivil alman lazım. Muavin böyle gözlerini büyüterek bana baktı. Dedi ki abi dedi otobüsteki tek sivil sensin. Yani diğer insanların hepsi ya öğretmen vermiş ya emekli vermiş ya öğrenci vermiş. Otobüsteki tek sivil sensin dedi.
1: Fıkra gibi yani.
0: Tam bir fıkra gibi. Ben de önce anlamadım sonra gülme. Dedi ki sen de benden ol abi bir şey olmaz. Yani seni de öğrenci keseceğim. Şimdi günah diye bahsettiğimizde bazen böyle çok büyük korkunç şeyler üzerinde düşünüyoruz ama aslında hayatımızdaki bu küçük detaylar Tanrı'nın gözünden kaçmıyor ve çalıyoruz. Hoşlanmayabiliriz, ücretlerden memnun da olmayabiliriz ya da vergilerden de memnun olmayabiliriz ama çalmak bir Hristiyan hayatında olmaması gereken bir noktadır. Dolayısıyla bu parantezi kapatalım burada ve işte böyle bir yozlaşmış toplumun içerisinde yaşıyordu Selanikliler ve bunun içerisinde kutsal kalabilmenin yolu aslında Rab korkusundan ve gerçek bir umuda sahip olmaktan geçiyordu. O da Mesih İsa'nın ikinci gelişiydi. Bununla ilgili de çeşitli söylentiler vardı. Kısaca ona da değinelim. Yavaş yavaş programın sonuna yaklaşıyoruz çünkü.
1: Şimdi tabii Selanikliler daha yeni yeni imanlılar. Yani belki bir şeyler duymuşlar İsa Mesih geri gelecek ama nasıl geri gelecek, ne zaman geri gelecek? Yani bunun detayları da bilmiyorlar. Ve dahası tamam geri gelecek, yani bizi diriltecek ama gelişinden önce ölenlere ne olacak? Yani birçok soru işareti vardı çünkü imanda daha çok yenilerdi.
0: Ve aynı zamanda şey de vardı, yani bu kadar sıkıntı yaşanıyor ki biliyoruz ki sıkıntı dönemleri Mesih'in ikinci gelişinden önce bir sıkıntı, bir zulüm dönemi bekleniyor. Dolayısıyla acaba bu sıkıntı dönemi yaşıyoruz, bu kadar sıkıntılar ve zorluklar yaşıyoruz. Mesih'in gelişi gidişi oldu bitti mi? Düşünceleri de ya da o tarz akımlar da orada söz konusuydu.
1: Evet, dolayısıyla Pavlus ne diyor? Yani umutsuzluğa kapılmayın. İsa Mesih zaferli bir şekilde geri dönecektir. Ve bu geri dönüş için kullanılan, bu geliş için kullanılan kelime parusia. Çok ilginç bir kelime çünkü genellikle Sezar'ın büyük savaş zaferlerinden sonra kentine dönmek için kullanılan bir kelimeydi. Dolayısıyla zaferli bir şehir girişine atıfta bulunuyor. Zaferli bir şekilde Mesih İsa gelecek, ikinci gelişinde ölüler ve diriler birbirine kavuşacak. Dolayısıyla merak etmeyin, ha yaşıyorsunuz ha ölüsünüz, ayrılmadınız. Çünkü bir gün Mesih'te tekrar birleşeceğiz. O da ne zaman olacak? Mesih'in ikinci gelişinde olacak. Bu da onlara aslında büyük bir teselli kaynağı.
0: Ve bu ayetlerle belki yavaş yavaş programın sonunu getirebiliriz. 1. Selanikliler 4. bölüm 16. ayetler. Her Mesih inanlısının sürekli aklında tutması gereken, bu yozlaşmış ve baskı altındaki yaşamın içerisinde sürekli aklında tutması gereken ayetlerdir. Umut verici ayetlerdir. Şöyle diyor Pavlus bu İsa'nın ikinci gelişiyle ilgili. Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar onunla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız. İşte birbirinizi bu sözlerle teselli edin.
1: Evet.
0: Ve bütün mektubun bir anlamda özetini oluşturuyor.
1: Evet ve aslında 5. bölümün 2. ayeti de güzel bir bağlam bu senin dediklerinle. Çünkü diyor ki hepiniz ışık çocukları, gündüz çocuklarısınız. Geceye ya da karanlığa ait değilsiniz. Öyleyse başkaları gibi uyumayalım, ayık ve uyanık olalım. Yani Rab geliyor.
0: Evet. Dolayısıyla. Ve bir hırsız gibi.
1: Bir hırsız gibi. Ne zaman yani geleceğini
0: ne zaman
1: bilmiyoruz.
0: Bilemiyoruz.
1: Bunu korkutmak için demiyor. Bunu teselli etmek için evet, diyor.
0: Sürekli hazır olmaya gayret
1: yani gayreti. Yani sürekli Rabbin dönüşüne hazır bir şekilde yaşamak lazım. Yaşamıyorsak da çeki düzen vermemiz lazım ki Rab bizi hazırlıksız yakalamasın.
0: Evet, o zaman Pavlus'un dilekleriyle bitirelim programımızı. Ne diyor Pavlus 5. bölümde? Her zaman sevinin, sürekli dua edin, her durumda şükredin. Çünkü Tanrı'nın Mesih İsa'da sizin için isteği budur. Ruhu söndürmeyin diyelim ve bir programın daha sonuna geldiğimizi sizlere söyleyelim. Soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşın lütfen. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak ya da soru@radyomaranata.com adresinden e-mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyelim. Ben Emre Karali.
1: Ben Mark Madrigal.
0: Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Dedikodu.
1: Yalan.
2: İlişkiler.
3: Para.
1: Sevgi.
2: Acı sorunu.
0: Kaygı.
3: Stres.
1: Endişe.
3: Ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
4: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisi.
0: Sevgili dinleyiciler, herkese esenlik olsun. Türkiye'nin en canlı, capcanlı Hristiyan radyosundasınız. Radyo Maranata'ya hoş geldiniz efendim. Sesin ve sohbetin en güzel frekansındasınız. İnternet radyosunda Radyo Maranata'dasınız. Hayatın İçinden adlı programımız başlıyor. Hayatın İçinden programımızda her hafta yeni konuklarla meydan okuyan konular ve konuşmalar ile Radyo Maranata internet radyosunda sizinle birlikteyiz. Birlikte konuşurken düşüneceğiz, tartışacağız ve konuları tartacağız da, evet, bu hafta bir konuğumuz var, bu konuları konuşacağımız sevgili Pol kardeş, Hatay'dan buraya getirdik. Hatay'dan çok değerli bir kardeşimizi getirdik. Hoş geldin Pol kardeş stüdyolarımıza.
6: Hoş bulduk.
0: Evet Pol kardeş, seni tanıtmadan önce hemen dinleyicilerimize bilgi verelim. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları varsa hayat@radyomaranata.com hayat@radyomaranata.com adresine yazarak bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterli olacaktır. Şimdi efendim yayınımız başlıyor ve Pol kardeş bizimle. Pol, hoş geldin tekrar stüdyomuza. Biraz kendinden bahsedebilirsin. Nereden geldin? Ben Hatay dedim ama kimsin? Belki dinleyicilerimiz seni tanımak isterler.
6: Hoş bulduk tekrar. Evet, dediğin gibi Hatay'dan geliyorum. Uzun bir süredir oradayım. Altınözü İsa Mesih Kilisesi'nde hizmet ediyorum. Aynı zamanda Antakya'da da hizmet ediyorum. Ortalama 1997'den beri Rab'be hizmet ediyorum. Farklı kiliselerde, farklı ülkelerde.
0: Hamdolsun. O zaman bugün bizim stüdyomuza geldin ve bugün seni hem dinleyicilerimiz tanıyacak hem de önemli bir konuda birlikte konuşacağız. Bugün bir önemli bir konu seçtik. Hem ruhsal savaş hem de dua hayatı. Biz aslında stüdyonun arkasında da sevgili Pol abiyle de biraz konuştuk. Dün de onunla beraberdik. Kilisemizde paylaştı. Tecrübeli, hayatı bilen, aslında benim deyimimle, benim tanımımla biraz Pol abi insan sarrafı biri, çok tecrübeli biri. Yani benim kafama bir şey konduğu zaman rahatlıkla Pol abiye gidip ya Pol abi böyle bir durum var, gerçekten danışabileceğim biri. Evet Pol abi, biz sormak istiyoruz şu anda, bizler büyük bir ruhsal savaşın içerisindeyiz. Aslında daha önce de seninle konuştuk. Biraz oradan başlayalım. Tanrı'nın sözü bize bununla ilgili neler söylüyor? Bu ruhsal savaş nasıl oluyor? Bizler bu savaşı nasıl sürdüreceğiz? Sonra biraz duaya bakacağız. Senden biraz bu konuda duymak istedik. Tanrı'nın sözünden duymak istedik. Senin tecrübelerini duymak istedik. Ve dinleyicilerimiz seni dinlemek istiyor sevgili Pol kardeş.
6: Evet, kesinlikle doğru söylediğin gibi. Aslında Rab İsa Mesih'i hayatımıza Rab ve kurtarıcı aldığımız günden beri ruhsal bir savaş içindeyiz. Yani ama bu savaşımız tabii ki Paulus'un da Efesliler 6. bölüm 12. ayette bahsettiği gibi et ve kana karşı değildir. Bu dünyanın işte karanlık güçlerine karşı verdiğimiz bir savaş. Bunun için gerçekten bunun bilincinde olarak bir hayat yaşamak zorundayız. Yani ona göre, Tanrı sözüne göre bir hayat yaşamak durumundayız.
0: O zaman yani bunu fiziksel olarak algılamamamız lazım bu ayete göre. Yani çünkü kötülüğün güçleri bu dünyada, işte insanlar birbirlerini öldürüyorlar, savaşlar çıkıyor, hastalıklar var, en yakınımızdan gelen saldırılar var. Biraz ruhsal savaşı da böyle algılayabiliriz. Peki bir insanın bu ruhsal savaşa karşı, görünmeyen güçlere karşı nasıl bir tepkide bulunması lazım? Nasıl savaşması lazım? Buradan dinleyicilerimiz eğer bir ruhsal savaşın içerisindeydi, ya bugün kendimi çok yorgun hissediyorum, bugün gücüm yok. Yani çünkü dinleyicilerimiz aynı zamanda İsa'yı tanımayanlar, Tanrı'yı tanımayanlar da var ama yani İsa'yı tanıyanlar da var. Bu yani hiç fark etmez. İnsan insan. Ama biz sonuçta bir savaşın içerisindeyiz. Bu savaşın üstesinden gelebilmek için dinleyicilerimize önerileriniz var mı? Tecrübeleriniz var mı? Siz nelerden, hangi yollardan geçtiniz?
6: Tabii ki var. Yani aslında bunun içinde her zaman Rabbi Samisi bize çıkış yolu vermiştir. Yani her türlü denenmelerden geçtiğimiz zaman ve bu savaşın içinde zaten farkında olduğumuz zaman her zaman aslında bize bir çıkış yolu sağlamıştır. Yani bunun en önemlisi bence yani duada kalmamızdır. Dua edebiliriz ve zaten aslında verdiğim ayet elçilerin işleri Efesliler 6. bölüm 12. ayetten sonra Paulus bir savaştan bahsediyor, ruhsal bir savaştan bahsediyor ama bu savaştan nasıl çıkacağımızı da ekliyor zaten.
0: Burada anlatıyoruz 6. bölüm 12. ayeti herhalde okuyabiliriz değil mi?
6: Evet.
0: Önünüzde açıksa okuyabilirsiniz. Hem de dinleyicilerimiz bu ayeti şu anda radyo başlarında, radyo Manhattan dinleyicileri dinleyebilirler. Okuyabilir misiniz efendim?
6: Tabii ki. Paulus diyor ki, çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Bu nedenle kötü günde dayanabilmek ve gerekli şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın. Paulus diyor ki, önce böylece diyor belinizi gerçekle kuşatmış, göğsünüze doğruluk zırhını takmış ve ayaklarınızı esenlik müjdesini yayma hazırlığını giyinmiş olarak yerinizde durun. Bunların hepsine ek olarak şeytanın bütün ateşli oklarını söndürebileceğimiz iman kalkanını alın. Kurtarış miğferi ve ruhun kılıcı yani Tanrı'nın sözünü alın. En önemlisi her türlü dua ve yalvarışla her zaman ruhun yönetiminde dua edin nasihati Paulus'un. İşte böyle bir savaşın içinde olduğumuz zaman aslında kutsal ruh bizi aslında yönlendiriyor ve aynı zamanda Paulus'un bahsettiği gibi ruhsal bir savaşın içinde olduğumuz için de kuşandığımız silahlar da hepsi tamamen ruhsaldır. Bunun için zaten Paulus tek tek bizlere sayıyor.
0: Peki buradaki söze göre mesela diyor ki Tanrı sözüne sadık kalmakla ilgili. Tanrı sözüne sadık kaldığımızda bu savaşta nasıl galip geliyoruz? Yani bunu nasıl tanımlardınız? Yani Tanrı'ya itaat mi? Onun yani çünkü kurallar da var galiba Tanrı sözünün içerisinde. Bu ruhsal savaşın içerisinden galip gelmemiz için.
6: Tabii ki yani Tanrı sözüne itaat bu yani kutsal kitabın temelinde vardır. Yani biz Tanrı sözüne itaat ettiğimiz sürece çünkü yani bize bu durumlardan çıkış yolu gösteren tek şey Tanrı sözüdür. Bunun için bu söze itaat ettiğimiz zaman Paulus'un bahsettiği bu silahları gerçekten ruhta kuşandığımız zaman ve son sözü olarak işte duada durduğumuz zaman o zaman bize bir çıkış yolu sağlıyor.
0: Peki insanlar ne düşünüyorsunuz? Yani aslında bütün herkes için geçerli. Bugün kilisedeki insanlar da böyle bir insan kiliseye geldiği zaman bile hala bu ruhsal savaşı nasıl kazanacağını bilmiyor. Yani bunun en büyük nedenlerinden biri Tanrı sözünü bilmemeleri mi yoksa Tanrı sözünü bilip de uygulamamaları mı? Sizin bir bakış açınız var mı bu konuyla ilgili?
6: Bence kesinlikle Tanrı sözünü uygulamamaktan kaynaklanıyor. Çünkü zaten şu anda biz bir savaşın içindeyiz doğru ama sonu belli olan bir savaşın içindeyiz. Yani kazanılmış. Rabbi İsa Mesih bunu 2000 sene önce çarmıh üzerinde tamamlandı sözüyle zaten o savaşı bitirdi. Biz şimdi aslında onun zafer alayında yürüyoruz. Yürüyen bir halkız. Yani sonucu belli olan bir savaşın içindeyiz. Eğer biz bu savaşı kazananla birlikte yürümeye ve ona itaat etmeye, onun sözünü uygulamaya başlarsak o zaman zaten zaferi kesinlikle kazanmışız. Bu savaşın üstündeyiz. Şeyde söylediği gibi Paulus galiplerden de üstünüz.
0: Amin, amin. Peki aslında biraz sizin gençlik yıllarınıza dönmek istiyorum. İşte 15-25 yaşlar arasında falan. Yani siz o dönemler, gerçi İsa'yı tanıdıktan sonra da bir ruhsal savaşımız var da İsa Mesih'i seçtiniz bu yolda muhakkak bir savaş yaşadınız. Yani az çok hatırladığınız kadarıyla bu savaşı nasıl yendiniz, nelerden geçtiniz? Biraz dinleyicilerimiz sizden duyarlarsa iyi olur. Yani böyle eminim İsa Mesih'i galiba stüdyo arkasında 17-18 yaşlarında yüreğinize kabul ettiniz. Ama yine de büyük bir ruhsal savaşın içerisindeydiniz. Bir araştırma dönemindeydiniz. Bunu nasıl başardınız? Yani bu gücü nasıl buldunuz? Kutsal ruh dediniz konumuzun başına girerken. Biraz bundan bahsedebilir misiniz?
6: Tabii ki. Aslında ben geleneksel bir kilisede büyüdüm. Ve gerçekten orada 17 yaşına kadar sadece kiliseye gidip geliyordum. Yani Tanrı hakkında hiçbir şeyim yoktu. Ama 17 yaşından sonra Mesih'le tanıştıktan sonra hayatım tamamen değişti. İşte o zaman ruhsal savaşın farkına vardım aslında. Ve dediğim gibi Tanrı, çünkü biz gerçekten Mesih'i kabul ettikten, onunla tanıştıktan sonra ister istemez bu savaşa dahil oluyoruz. Yani bu bir tercih meselesi değildir. Onu hayatımıza Rab ve kurtarıcı olarak kabul ettiğimiz günden itibaren o zaman işte düşmanımız, yani bu bahsettiğimiz, sözün başında bahsettiğimiz bu dünyanın karanlık güçleri bize karşı bir savaş açıyor ve bizi Mesih'ten tekrar koparmak istiyor. Ve biz bu ruhsal savaşı, dediğim gibi, her imanlı, her Mesih'i tanıyan kişi bu savaşın kesinlikle içindedir. Hiç kimse muaf olamayacaktır. Bunun için, bunun farkında olursak eğer ve Tanrı sözüne, demin aslında okuduğumuz o ayetle baktığımız zaman eğer bu söze itaat edersek, o zaman gerçekten rahatlıkla bu savaşta galip geleceğiz.
0: Amin. Aslında birazcık bu konuda durmak istiyorum. Çünkü dinleyicilerimiz merak ediyordur eminim. Yani seni, hayatını İsa nasıl etkiledi? Yani böyle yüreğinin böyle nasıl dokuldu? Böyle çünkü yani ben kendi hayatıma baktığımda ben bu ruhsal savaşın içerisindeyken çok ağzım bozuk bir insandım ben. 16 yaşındayım anladım ama çok ağzı bozuk bir insandım. Ben bununla mücadele ederken Tanrı'yı tanımaya başladığımda bu ruhsal savaşın içerisinde İsa'yı kabul ettim. Ve yüreğim yavaş yavaş değişmeye başladı. Ama alışkanlıklarımı bırakmak bu ruhsal savaşın içerisinde çok zordu. Ama zamanla Tanrı sözüne itaat ederek Rab birkaç yıl içerisinde yüreğimi şekillendirmişti. Bir de alışkanlıklarım kötüydü abi benim o zamanlarda. Senin hayatını nasıl etkilemişti o dönemde, hatırlıyor musun? Yani gençliğinde o Rab o savaşı İsa Mesih aracılığıyla seni nasıl etkilemişti? O derinliği, o ince çizgiyi birazcık tarif edebilir misin dinleyicilerimize?
6: Tabii ki. Ya aslında ben bahsettiğim gibi çocukluğumdan beri hem kiliseyi hem Tanrı'yı çok seven bir kişiydim. Yani benim hayatımda hiç öyle zamanlar olmadı. Yani ağzım hiçbir zaman bozuk olmadı. Tam

0: bir ailede doğduğum için değil, bütün yüreğimle onu arıyordum. Ve sonunda zaten Rab kendini bana gösterdi.
1: Amin, amin. Peki duyduğun zaman böyle nasıl bir sevinç vardı? Yani hemen bu sevinci, heyecanı birilerine paylaşmalıyım. Benim yaşadığım bu tutkuyu, bu sevinci başkaları duysun. Bu yüreği hatırlıyor musun? Nasıldı o zamanlar?
0: İnanılmaz bir şeydi. Çünkü gerçekten o sevinç hani anlatılmaz bence yaşanır. Çok zor yani o sevinci tarif etmek, o anki heyecanı tarif etmek mümkün değildi. Çünkü böyle içimde o kadar çok büyük bir şey var ki hemen işte insanlara gideyim bir şekilde bunu insanlarla paylaşayım ki o yaşta bile bunu gerçekten yaptık. Birçok bizden yaşça çok büyük insanlarla çok ciddi tartışmalara girdik. Hatta bir gün hatırlıyorum bütün yerel gittiğim kilisenin heyetiyle bile çok ciddi bir tartışmaya girdik. Ama içimde öyle bir şey var ki hep onlara bunu anlatmak istiyorum. Çünkü çok büyük bir sevinçti ve bu sevinci o an istiyoruz ki herkesle paylaşalım.
1: Amin, amin. Çok teşekkür ediyorum. Ben biraz bu konuya değinmek istedim. Çünkü gerçekten bu sen stüdyoda bile bunu anlatırken, bunun yaşadığını sevgili dinleyicilerimiz, ben şu anda Pol kardeşi anlatırken onun yüzüne, onun gözlerine, onun hislerine baktığımda o duyguları görebiliyorum. Umarım siz de ses tonunda anlayabiliyorsunuz. Aslında birazcık da ruhsal savaşın içerisinde ilk 5 dakika içerisinde dua da bahsettiniz. Efesler 6. bölümden 12. ayetten okurken stüdyo arkasında şeyden de konuşuyorduk aslında. Musa'dan da konuşuyorduk birazcık. İşte Harun ve Hur'dan bahsetmiştik. Dün de aslında biraz bizimle paylaştı sevgili Pol kardeş. Biraz bu Mısır'da neler oluyor? Çünkü benim hatırladığım kadarıyla İbrahim'in soyu bir dönem Mısır'daydı. Ama Firavun onlara eziyet etti ve ondan sonra bir şekilde Musa bu halkı Firavun'dan aldı ve çöllerden Sina Dağı'na doğru götürdü. Ama orada 10 emir indirilmişti ve
0: Doğrudur.
1: Sina Dağı'nın eteklerinde halk Musa'yı bekledi ve tepeye çıktı. Musa dağın tepesine çıktı ve 10 emiri almıştı. Ondan sonra emirler geldi ve ardından savaşlar oldu, o oldu, bu oldu, şu oldu. Sen biraz bundan bahsetmek istiyorsun. Bunun içerisinde dua yaşamı, adanmışlık, alçak gönüllülük, yani bunu biraz tarif edebilir misin? Dua nasıl bir ruhsal savaşta bu kadar güçlü olabilir? Ama önce bir ara verelim. Çünkü bu soruyu bir ilahiden sonra hemen seninle devam edeceğiz. Lütfen dinleyicilerimiz, bizden ayrılmıyorsunuz. Şimdi kısa bir ara, ondan sonra bu soruyu sevgili Pol kardeş, Pol abimiz bize cevap verecek. Şimdi kısa bir ara.

0: yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
2: Kıskançlık, sabırsızlık ya da iletişim problemleri mi yaşıyorsunuz? O zaman sizleri Aile Psikolojisi programımızda buluşmaya davet ediyoruz.
0: Aile Psikolojisi programını takip etmek için web sitemizdeki yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Maranata.
4: Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sevgili Hatay'dan değerli misafirimiz stüdyolarımıza geldi. Radyo Maranata'ya geldi. Tekrar hoş geldin diyorum.
5: Hoş bulduk.
4: Evet, aradan önce bir soru sormuştuk Musa ile ilgili. Harun ve Hur nasıl kollarını kaldırdı ve neler oldu orada ve dua ile ilgili bölümümüze devam ediyoruz. Evet, Pol kardeş, seni dinliyoruz. Ne düşünüyorsun bu bölüm hakkında? Ne söylemek istersin dinleyicilerimize?
5: Evet, aslında yani duanın savaşlarda ne kadar çok etkili olduğunu gösteren bir hikaye vardır. Mısır'dan çıkış 17. bölüm 8. ayette. Mümkünse onu okuyalım.
4: Lütfen.
5: Aslında Kutsal Kitabın meşhur savaşlarından bir tanesidir bu. Yani Kutsal Kitabı okuyanlar illaki bilirler. Mısır'dan çıkış 17. bölüm 8. ayet. Amalekliler

0: gelip Refidim'de İsraillere savaş açtılar. Musa, Yeşu'ya adam seç, git Amaleklilerle savaş dedi. Yarın ben elimde Tanrı'nın değneğiyle tepenin üzerinde duracağım. Yeşu, Musa'nın buyurduğu gibi Amaleklilerle savaştı. Bu arada Musa, Harun ve Hur tepenin üzerine çıktılar. Musa ellerini kaldırdıkça İsrailliler, indirdikçe Amaleklilerkazanıyordu. Bir taş getirip altına koydular. Musa üzerinde oturdu. Bir yandan Harun, öbür yanda Hur, Musa'nın ellerini yukarıda tuttular. Güneş batıncaya dek Musa'nın elleri yukarıda kaldı. Böylece Yeşu Amalek ordusunu yenip kılıçtan geçirdi. Aslında dün paylaşımda da bahsettiğim gibi, yani eskiden İsrailoğulları, yani Tanrı'nın halkının düşmanları kanlı canlı insanlardı. Yani ve her zaman bu insanlarla savaşmak durumunda kaldılar. Ama biz program başında da bahsettiğimiz gibi artık bizim bulunduğumuz ruhsal savaşımız, artık savaştığımız kanlı canlı insanlar değil, tam tersi Paulus'un da bahsettiği gibi bu dünyanın işte karanlık güçlerine karşı bir savaş veriyoruz. Bunun için olay çok farklı. Ha, dua neden bu kadar savaşta galip gelmemizi aslında anlatan bir hikayedir bu. Musa Yeşu'ya diyor ki sen git ve Amaleklilere karşı savaş. Yeşu Musa'nın buyurduğu gibi gidiyor, savaşıyor. Ama bu olunca Musa gidip yatağında yatmıyor. Tam tersine tepenin başına çıkıyor. Ve ellerini kaldırdıkça İsrailliler, indirdikçe Amerikliler kazanıyordu. Şundan şunu anlıyoruz. Yani Musa'nın İsrailoğullarının bu savaşı kazanabilmeleri için Musa'nın ellerinin yukarıda olması gerekiyor. Musa yukarıda tepenin üzerinde aşağıda vadide olup bitenleri görüyordu. Gördüğü için de ellerini yukarıda tutmak zorundaydı. Çünkü indirdiği an görüyordu ki Amalekliler kazanıyor. Bunun için aslında günümüzde de durum aynı. Yani biz etrafımızda aslında olup bitenleri görebiliyoruz. Gerek ruhsal durumumuzu görebiliyoruz. İşte savaşta aslında ruhsal olarak nerede düştüğümüzü, nerede kaybettiğimizi, nerede zayıf olduğumuzu aslında biz bunları görebiliyoruz. Biz bunların farkındayız. Eğer biz bunlardan çıkmak istiyorsak, bu savaştan galip çıkmak istiyorsak, o zaman Musa'nın yaptığı gibi ellerimizin yukarıda olması, yani aynı zamanda dua etmemiz lazım. Tanrı'ya gelip işte bunu konuşmamız lazım. Yani dua sadece yani Tanrı'ya isteklerimizi bildirmekten öte, dua Tanrı'yla konuşmak, yani dertleşmek, ona yakın olmak, yani ona temas etmek, onun varlığını hissetmek, onunla, yani dua böyle bir şeydir. Bunun için gelip gerçekten bizi bu durumdan çıkaracak, çünkü tek kişi odur. Yani bize yardımcı olacak tek kişi odur. Çünkü o bu savaştan galip geldi. O öncü olarak bizim turfandamız olarak bize buradan nasıl çıkacağımızı gösterecek tek kişidir. Bunun için yapmamız gereken şey gelip işte duada onunla dertleşmek ve ona sormak, nasıl çıkabiliriz bu durumdan, nasıl kurtulabiliriz. Bunu yaparsak Rab kesinlikle bize bir çıkış yolu gösterecektir. Çünkü burada söylediğim gibi duanın aslında ne kadar çok etkili olduğudur. Eller yukarıda olduğu sürece İsrailliler savaşı kazanıyordu.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Musa iyi bir örnekti ve gerçekten enteresan, mucize dolu bir örnek. Kolları aşağı indiğinde savaşı kaybediyorlar ama kolları havaya kalktığında savaşı kazanıyorlardı. Duanın gücüne gerçekten ne kadar harika. Peki sizce bir insan işte dua ederken bir şekli var mı? Ellerini açarak, oturarak, yani dua eden insanlara bu ruhsal savaşın içerisinde onların bir yöntemi var mı? Yani nasıl dua etmeli, nasıl teşvik etmelisiniz? Farklı farklı türler var çünkü. Ve uzun mu olmalı, kısa mı olmalı? Bu, yani bunun türleri hakkında duanın şekilleri veya maddeleri sizin bakış açınızda nasıl değerlendirebiliriz? Birkaç madde de ayırabilir miyiz eğer?
0: Tabii ki. Ya ben bunu 3 madde üzerinden ayırıyorum zaten. Yani dua tamamen zaten kişisel bir şeydir. Yani bu Tanrı'yla aramızda geçirdiğimiz bir zamandır. Şekli veya şeyi kesinlikle yoktur. Önemli olan bunu yürekten dile getirmektir. Yani bunu gerçekten içtenlikle ve samimi bir şekilde yapmaktır.
1: Yani yoksa, uzun ya da kısa olması fark eder mi yoksa ne tavsiye aslında, edersiniz?
0: Tabii ki yani özellikle kişisel dualarımızda yani bunun aslında bu hikayede anlıyoruz ki tabii ki fark ediyor. Yani hikayemize dönersek eğer mesela Musa bir tanrı adamıydı. Tanrı'yı çok iyi tanıyan biriydi. Çünkü daha önce onun aracılığıyla mucizeler yapmıştı. İşte asasıyla denizi yarması ve tam işte bir önceki bölümde kayadan su çıkarması. Yani Musa Tanrı'yı çok iyi tanıyan bir adamdı. İsteseydi 5 dakikada işi halledebilirdi. Çıkardı dağın tepesine, Rab diyebilirdi. İşte sen Yeşu'yla birlikte ol ve bu savaşı kazansın diyebilirdi. Evet. Ve olayı bitirebilirdi. Ama bu böyle olmadı. Yani eğer hikayemize dönersek diyor ki güneş batıncaya dek Musa'nın elleri yukarıda kaldı.
1: Evet.
0: Yani çok uzun bir süre Musa'nın elleri yukarıda kalması lazımdı. Ha, bunun kolay olduğunu söylemiyorum. Yani biz denersek böyle ellerimizi 5 dakika bile yukarıda tutmamız mümkün değil. Ama eğer biz gerçekten bu konuda gayretli olup yani bunu kiliselerde ya da farklı ortamlarda değil aslında bu uzun dualarımızın kişisel olması yani kendi iç odamızda olması gerekiyor. Yani bunu eğer bir şeyi istiyor ve arzuluyorsak öyle bir hayatımız olursa evet. O zaman gerçekten hani güneş batıncaya dek Musa'nın elleri yukarıda kaldı. Böylece diyor Amalek ordusunu yenip kılıçtan geçirdi. İşte zaferin üzere ulaşmak istiyorsak o zaman tabii ki uzun dualara zaman zaman ihtiyacımız vardır.
1: Aslında duaya paralel olarak bir şey soracağım. Sanki günümüzde genel olarak insanlar dua etmeyi bilmiyorlar ya da özellikle kiliselerde mesela dua ben mesela kiliseye katıldım kilisede. Pastörümüz dua için teşvik ettiğinde en fazla 2 ya da 3 kişi dua ediyor ve her hafta genelde hep aynı kişiler dua ediyor. Sence insanlar dua etmeyi bilmedikleri için mi, içten gelmediğim için mi yoksa başka nedenlerden dolayı? Yani dua kültürümüz biraz azaldı mı? Yani sonlara artık dünyanın sonu geliyor ondan mı? Bir isteksizlik mi var, bir tembellik mi var? Sizin bakış açınızda yorumunuz bilmiyorum. Sizin kilisede de böyle şeyler oluyor mu? Hep aynı, her hafta aynı kişiler dua ediyor. Yani birazcık esprili bir işin yönü ama ne düşünüyorsunuz? Bir bakış açısı duymak isterdim sizde dua etme konusunda.
0: Ya aslında muhtemelen her kilisenin problemi aynı. Her zaman aynı kişiler dediğiniz gibi dua ediyorlar. Yani bunun tabii ki hani gerçekten neden böyle olduğu konusunda pek bir fikrim yok. Ama muhtemelen yani çünkü dediğim gibi öyle bir savaşın içindeyiz. Ve eğer o savaşta gerçekten başarılı ya da değilsek o zaman maalesef işte ne dua edebiliyoruz. Ne de Tanrı sözünü çok iyi okuyup anlayabiliyoruz. Yani bu tamamen bizim yaşadığımız aslında hayatımızla, ruhsal hayatımızla alakalı bir durum. Eğer bu savaşın gerçekten galipleriysek, öyle bir ruhsal hayat yaşıyorsak o zaman çünkü o zaman yüreğimizden taşacaktır. Yani ağzımızdan illaki dökülecektir. O şeyleri kardeşlerle paylaşmak isteyeceğiz. Yani duamız sadece özellikle kiliselerde ben her zaman şunu öneriyorum. Yani kiliselerde böyle işte şeyleri sıralamayalım. Orada sadece Rabbi övelim istiyorum. Yani o zamanı yani istekleriniz olur. Dua edeceğiniz zaman gidin evinizde sabahlara kadar dua edin. Ama kilisede olduğumuz zamanlarda yani gerçekten hem kardeşleri teşvik edecek dualar olsun hem de Rabbi övecek dualar olsun. Ama bu zaten eğer benim ruhsal hayatım hani gerçekten yaşadığım hayat eğer Tanrı'nın istediği gibi bir hayat değilse o zaman yüreğimde olmadığı için de bunu kilisede de yapamayacağım.
1: Kiliselerimizde o zaman dua hayatımızı ve ruhsal savaşımızı yapmayı doğru düzgün bilmiyoruz diyorsun. O zaman yapabilmemiz gereken en önemli şey Tanrı sözüne itaat, onun sözüne bakmak ve onu dinleyip onun yolunda yürümek. Peki kutsal kitapta İsa'ya baktığımızda aslında en iyi örnek dua konusunda İsa Mesih galiba sanırım.
0: Aynen öyle.
1: Yani İsa Mesih gerçekten iyi haberi, Tanrı'nın sözünü öğrencilerine öğretti. Ama aynı zamanda onlara dua etmeyi de öğrettiğini görüyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Peki İsa'nın hayatına baktığımızda ondan öğrenebileceğimiz en iyi dua örneği nedir? Yani Tanrı'yla birlikte sessiz zaman geçirmesi mi? Onlara dua öğrettiği zamanlar mı? İlk aklınıza gelen şey ne oluyor?
0: Bence Tanrı'yla sessiz zaman geçirmesi çok önemliydi. Yani İsa Mesih bile kendisi öğrencilerini seçmeden önce Tanrı'yla, yani babayla tam diyor ki akşamdan sabaha kadar dua etme gereği duydu. Yani onun buna ihtiyacı var mı? Bence değil, ama sadece bu bize örnek olsun diye öyle bir şey yaptı. Ki eğer İsa Mesih'in kendisi böyle bir karar vereceği zaman bu kadar dua ediyorsa, kaldı ki biz hayatımızda gerçekten önemli kararlar verdiğimiz zaman ya da vereceğimiz zaman ne kadar Tanrı'ya danışıyoruz ya da ne kadar onunla zaman geçiriyoruz. Bu gerçekten çok önemli. Evet, öğrencilerine de nasıl dua etmeleri gerektiği konusunda zaten bir dua örneği vardır. Yani işte Egiptlerdeki olan babamızla diye başlar. O sadece bize nasıl dua etmemiz gerektiğinin başlıklarıdır. Yani sadece bize nasıl dua etmemiz gerektiği konusunda sadece yol gösterir. Ama
1: evet. Anladım. Peki bir de şey var. Ya ben ilk iman ettiğim zamanları hatırlıyorum. İsa'nın dua aracılığıyla o kötü ruhların üzerindeki o etkiyi de görmüştüm. Dua kötü ruhların, yani aynı zamanda hani ruhsal savaştan başladık ya başlarken. Dua gerçekten kötü ruhların üzerinde büyük etkisi var mı? Yani neden dua edilmesinden korkuyorlar? O yetkinin gücü nedir? Yani dua ruhla birlikte yürüdüğü için mi? Yani nasıl oluyor? Bunu biraz dinleyicilerimize paylaşabilir misin Pol abi?
0: Tabii ki ya, güç Rab İsa Mesih'tedir. Yani güç tabii ki zaten biz her zaman dualarımızı Rab İsa Mesih adıyla bitiriyoruz. Niye? Çünkü zaten güç ondadır. Yani o öğrenciler dedi ki benim adımla her ne dilerseniz onu yapacağım. Yani dua zaten en önemli olan şey, yani hangi isimle yaptığımızdır. Yani bizde ya da ettiğimiz sözlerde güç yoktur. Ama güç Rab İsa Mesih'tedir. O ruhlar, o korkuları, o şeyleri hepsi Rab İsa Mesih'ten kaynaklanıyor. Yani Elçiler İşleri bölümünde bir ayet var, der ki gök altında verilmiş bize başka bir isim yok.
1: Evet.
0: Ne bizi kurtaracak ne de işte bize şifa verecek başka bir isim yok. Güç tamamen Rab İsa Mesih'tedir, yoksa bizde hiçbir şey yok.
1: Evet,
0: yani.
1: Evet. Evet, bunu söyleyince bir ayet var önümde. Şöyle diyor işte yeni anlaşmada İncil'den. Akşam olup güneş batınca bütün hastaları ve cine tutsak olanları İsa'ya getirdiler. Bütün kent halkı kapıya toplanmıştı. İsa çeşitli hastalıklara yakalanmış birçok kişiyi iyileştirdi. Birçok cini kovdu. Cinlerin konuşmasına izin vermiyordu. Çünkü onlar kendisinin kim olduğunu biliyorlardı. Pol kardeş, senin söylediğin gibi bu güç, bu yetki çok önemli. Buradaki kim olan kişi Tanrı'nın kendi ruhuydu ve bu dua aracılığıyla tutsakta olan kişiler şifa alıyorlardı. O zaman bizler kutsal ruhun yetkisine ve gücüne bütün kalbimizle inandığımızda, dua ettiğimizde İsa bizde etkin olan ruhu aracılığıyla her şeyin üstünde etkin olacaktır, değil mi? Amin. Evet, o zaman programımızın sonuna geldik ve Pol abiye çok teşekkür ediyoruz. Ayrılmadan önce, programımızı kapamadan önce dinleyicilerimize hem ruhsal savaş hayatlarıyla ilgili hem de işte bu dua hayatıyla ilgili son birkaç cümle alabilir miyiz kapanışa doğru?
0: Tabii ki. Yani bunu ben kendim birebir çok iyi yaşadığım için biliyorum. Eğer gerçekten bunu üstesinden gelmenin en iyi yolu, önce biz bu savaşın içinde olduğumuzu kabul etmemizdir. Çünkü bu savaşın içinde olduğumuzu kabul etmediğimiz sürece o zaman çıkış yolu da aramayacağız. Ama kesinlikle biz bu savaşın içindeyiz. Ve zaten aslında ruhsal hayatımızı biz tartabiliyoruz, görebiliyoruz. Nerede olduğumuzu, nerede durduğumuzu çok iyi görebiliyoruz. Bunun için eğer bugün ben kaybeden tarafındaysam, o zaman yapmam gereken en önemli şey programın başında da bahsettiğimiz gibi Paulus da bize bu durumdan nasıl çıkabileceğimizi de aslında bir savaşın içinde olduğumuzu hatırlatıyor. Ama aynı zamanda reçeteyi de, yani nasıl çıkacağımızı, nasıl başarılı olacağımızı, bu savaşın üstesinden nasıl çıkacağımızı da Paulus bize gösteriyor ki eğer biz bu sözü uyarsak.
1: Ve aynı zamanda İsa Mesih'in kendi ruhu ve bilgeliği bize de yol gösterecektir. Amin. Ona iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Sözünde öyle bir vaat vardır. Onun sözüne güvenelim. Tekrar teşekkür ediyoruz. Hatay'dan stüdyolarımıza misafir oldun sevgili Paul kardeş. Rab seni bulunduğun yerde bereketlesin. Lütfen tüm topluluğuna, Hatay'a ve topluluğunuza selamlarımızı iletin.
0: İleteceğim. Çok teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyicilerimiz, soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konular varsa lütfen hayat@radyomaranta.com adresinden bize yazarak ulaşabilirsiniz. Tekrar kendinize iyi bakın. Hayatın içinden programı bugün sona erdi. Esenlikle efendim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Romalılar 14. Bölüm.
1: Zayıf iman, güçlü iman. İmanı zayıf olanı aranıza kabul edin ama tartışmalı konulara girmeyin. Biri her şeyi yiyebileceğine inanır, imanı zayıf olansa yalnız sebze yer. Her şeyi yiyen, yemeğini hor görmesin. Her şeyi yemeyen, yiyeni yargılamasın. Çünkü Tanrı onu kabul etmiştir. Sen kimsin ki başkasının kulunu yargılıyorsun? Kulu haklı çıkaran da, haksız çıkaran da efendisidir. Kul haklı çıkacaktır. Çünkü Rabbin onu haklı çıkarmaya gücü vardır. Kimi bir günü başka bir günden üstün sayar, kimi her günü bir sayar. Herkesin kendi görüşüne tam güveni olsun. Belli bir günü kutlayan, Rab için kutlar. Her şeyi yiyen, Tanrı'ya şükrederek Rab için yer. Bazı şeyleri yemeyen de Rab için yemez ve Tanrı'ya şükreder. Hiçbirimiz kendimiz için yaşamayız. Hiçbirimiz de kendimiz için ölmeyiz. Yaşarsak Rab için yaşarız. Ölürsek Rab için ölürüz. Öyleyse yaşasak da ölsek de Rab'be aitiz. Mesih hem ölülerin hem yaşayanların Rabbi olmak üzere ölüp dirildi. Sen neden kardeşini yargılıyorsun? Ya sen kardeşini neden küçümsüyorsun? Tanrı'nın yargı kürsüsü önüne hepimiz çıkacağız. Yazılmış olduğu gibi Rab şöyle diyor: Varlığım hakkı için her diz önümde çökecek. Her dil Tanrı olduğumu açıkça söyleyecek. Böylece her birimiz kendi adına Tanrı'ya hesap verecektir. Onun için artık birbirimizi yargılamayalım. Bunun yerine hiçbir kardeşin yoluna sürçme ya da tökezleme taşı koymamaya kararlı olun. Rab İsa'ya ait biri olarak kesinlikle biliyorum ki hiçbir şey kendiliğinden murdar değildir. Ama bir şeyi murdar sayan için o şey murdardır. Yediğin bir şey yüzünden kardeşin incinmişse artık sevgi yolunda yürümüyorsun demektir. Mesih'in uğruna öldüğü kardeşini yediklerine mahvetme. Size göre iyi olanın kötülenmesine fırsat vermeyin. Çünkü Tanrı'nın egemenliği yiyecek içecek sorunu değil, doğruluk, esenlik ve kutsal ruhta sevinçtir. Mesih'e bu yolda hizmet eden Tanrı'yı hoşnut eder, insanların da beğenisini kazanır. Öyleyse kendimize esenlik getiren ve karşılıklı gelişmemizi sağlayan işlere verelim. Yiyecek uğruna Tanrı'nın işini bozma. Her yiyecek temizdir ama yedikleriyle başkasının sürçmesine yol açan kişi kötülük etmiş olur. Et yememen, şarap içmemen, kardeşinin sürçmesine yol açacak bir şey yapmaman iyidir. Bu konulardaki inancını Tanrı'nın önünde kendine sakla. Onayladığı şeyden ötürü kendini yargılamayan kişi ne mutludur. Ama bir yiyecekten kuşkulanan kişi onu yerse yargılanır. Çünkü imanla yemiyor. İmana dayanmayan her şey günahtır.
0: Romalılar 15. Bölüm.
1: İmanı güçlü olan bizler kendimizi hoşnut etmeye değil, güçsüzlerin zayıflıklarını yüklenmeye borçluyuz. Her birimiz komşusunu ruhça geliştirmek için komşusunun iyiliğini gözeterek onu hoşnut etsin. Çünkü Mesih bile kendini hoşnut etmeye çalışmadı. Yazılmış olduğu gibi, sana edilen hakaretlere ben uğradım. Önceden ne yazıldıysa bize öğretmek için sabırla ve kutsal yazıların verdiği cesaretle umudumuz olsun diye yazıldı. Sabır ve cesaret kaynağı olan Tanrı'nın sizleri Mesih İsa'nın isteğine uygun olarak aynı düşüncede birleştirmesini dilerim. Öyle ki Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısını ve Babasını birlik içinde hep bir ağızdan yüceltesiniz. Bu nedenle Mesih sizi kabul ettiği gibi Tanrı'nın yüceliği için birbirinizi kabul edin. Çünkü diyorum ki Mesih Tanrı'nın güvenilir olduğunu göstermek için Yahudilerin hizmetkârı oldu. Öyle ki atalarımıza verilen sözler doğrulansın ve öteki uluslar merhameti için Tanrı'yı yücelsin. Yazılmış olduğu gibi, bunun için uluslar arasında sana şükredeceğim. Adını ilahilerle öveceğim. Yine deniyor ki, ey uluslar, onun halkıyla birlikte sevinin. Ve ey bütün uluslar, Rabbe övgüler sunun. Ey bütün halklar, onu yüceltin. Yeşaya da şöyle diyor, İşay'ın kökü ortaya çıkacak. Uluslara egemen olmak üzere yükselecek. Uluslar ona umut bağlayacak. Umut kaynağı olan Tanrı, kutsal ruhun gücüyle umutla dolup taşmanız için iman yaşamınızda sizleri tam bir sevinç ve esenlikle doldursun. Mesih'in hizmetkârı. Size gelince, kardeşlerim, iyilikle dolu, her bilgiyle donanmış olduğunuzdan ben eminim. Ayrıca birbirinize öğüt verebilecek durumdasınız. Yine de Tanrı'nın bana bağışladığı lütufla bazı noktaları yeniden anımsatmak için size yazma cesaretini gösterdim. Ben Tanrı'nın lütfuyla uluslar yararına Mesih İsa'nın hizmetkârı oldum. Tanrı'nın müjdesini bir kâhin olarak yaymaktayım. Öyle ki uluslar kutsal ruhla kutsal kılınarak Tanrı'yı hoşnut eden bir sunu olsun. Bunun için Mesih İsa'ya ait biri olarak Tanrı'ya verdiğim hizmetle övünebilirim. Ulusların söz dinlemesi için Mesih'in benim aracılığımla, sözle ve eylemle, mucizeler ve harikalar yaratan güçle, kutsal ruhun gücüyle yaptıklarından başka şeyden söz etmeye cesaret edemem. Yeruşalim'den başlayıp İllirikum bölgesine kadar dolaşarak Mesih'in müjdesini eksiksiz duyurdum. Bir başkasının attığı temel üzerine inşa etmemek için müjdeyi Mesih'in adının duyulmadığı yerlerde yaymayı amaç edindim. Yazılmış olduğu gibi, ondan habersiz olanlar görecekler. Duymamış olanlar anlayacaklar. Roma'ya gitme tasarısı. İşte bu yüzden yanınıza gelmem kaç kez engellendi. Şimdi ise bu yörelerde artık yapacağım bir şey kalmadığından, yıllardır da yanınıza gelmeyi arzuladığımdan, İspanya'ya giderken size uğrarım. Yol üzerinde sizi görüp bir süre arkadaşlığınıza doyduktan sonra, beni oraya uğurlayacağınızı umarım. Ama şimdi kutsallara bir hizmet için Yeruşalim'e gidiyorum. Çünkü Makedonya ve Ahaya'da bulunanlar, Yeruşalim'deki kutsallar arasında yoksul olanlar için yardım toplamayı uygun gördüler. Evet, uygun gördüler. Gerçekte onlara yardım borçlular. Uluslar onların ruhsal bereketlerine ortak olduklarına göre, maddesel bereketlerle onlara hizmet etmeye borçlular. Bu işi bitirip sağlanan yardımı onlara ulaştırdıktan sonra size uğrayacağım. Sonra da İspanya'ya gideceğim. Yanınıza geldiğimde Mesih'in bereketinin doluluğuyla geleceğimi biliyorum. Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih ve ruhun sevgisi adına size yalvarıyorum. Benim için Tanrı'ya dua ederek uğraşıma katılın. Yahudiye'deki imansızlardan kurtulmam için ve Yeruşalim'e olan hizmetimin kutsallarca kabul edilmesi için dua edin. Öyle ki Tanrı'nın isteğiyle sevinçle yanınıza gelip sizlerle gönlümü ferahlatayım. Esenlik veren Tanrı hepinizle birlikte olsun. Amin.
0: Romalılar 16. bölüm.
1: Özel istekler ve selamlar. Kenhere'deki kilisenin görevlisi olan kız kardeşimiz Phoebe'yi size salık veririm. Kutsallara yaraşır biçimde onu Rabbin adına kabul edin. Herhangi bir ihtiyacı olursa kendisine yardım edin. Çünkü o ben dahil birçoklarına destek sağlamıştır. Mesih İsa yolunda emektaşlarım olan Priska ve Akvila'ya selam edin. Onlar benim uğruma yaşamlarını tehlikeye attılar. Yalnız ben değil, öteki ulusların bütün kiliseleri de onlara minnettardır. Onların evindeki inanlılar topluluğuna da selam söyleyin. Asya elinden Mesih'e ilk iman eden sevgili kardeşim Epenetus'a selam edin. Sizin için çok çalışmış olan Meryem'e selam söyleyin. Mesih'in elçileri arasında tanınmış ve benden önce Mesih'e inanmış olan soydaşlarım ve hapishane arkadaşlarım Andronikus'la Yunia'ya selam edin. Rab'be ait olan sevgili kardeşim Ampliatus'a selam söyleyin. Mesih yolunda emektaşımız olan Urbanus'a ve sevgili kardeşim Stakis'e selam edin. Mesih'in beğenisini kazanmış olan Apellis'e selam söyleyin. Aristobulus'un ev halkından olanlara selam edin. Soydaşım Herodion'a selam söyleyin. Narkis'in ev halkından Rab'be ait olanlara selam söyleyin. Rab'bin hizmetinde çalışan Trifena ile Trifosa'ya selam edin. Rab'bin hizmetinde çok çalışmış olan sevgili Persis'e selam söyleyin. Rab'bin seçkin kulu olan Rufus'a ve bana da annelik etmiş olan annesine selam edin. Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrovas, Hermas ve yanlarındaki kardeşlere selam edin. Philologus'la Julia'ya, Nereus'la kız kardeşine, Olympas'la yanlarındaki bütün kutsallara selam edin. Birbirinizi kutsal öpüşle selamlayın. Mesih'in bütün kiliseleri size selam ederler. Kardeşler, size yalvarırım. Aldığınız öğretiye karşı gelerek, ayrılıklara ve sapmalara neden olanlara dikkat edin. Onlardan sakının. Böyle kişiler Rabbimiz Mesih'e değil, kendi midelerine kulluk ediyorlar. Saf kişilerin yüreklerini kulağa okşayan tatlı sözlerle aldatıyorlar. Söz dinlerliğinizi herkes duydu. Bu nedenle sizin adınıza seviniyorum. İyilik konusunda bilge, kötülük konusunda deneyimsiz olmanızı isterim. Esenlik veren Tanrı çok geçmeden şeytanı ayaklarınızın altında ezecektir. Rabbimiz İsa'nın lütfu sizinle birlikte olsun. Emektaşım Timoteos, soydaşlarımdan Lukius, Yason ve Sosipater size selam ederler. Mektubu yazıya geçiren ben Tertius, Rabbe ait biri olarak size selamlarımı gönderirim. Ben Pavlus'a ve bütün inanlılar topluluğuna konukseverlik eden Gaius size selam eder. Kent hazinedarı Erastus'un ve Quartus kardeşin size selamları var. Tanrı duyurduğu müjde ve İsa Mesih'le ilgili bildiri uyarınca, sonsuz çağlardan beri saklı tutulan sırrı açıklayan vahiy uyarınca sizi ruhça pekiştirecek güçtedir. O sır şimdi aydınlığa çıkarılmış ve önce siz Tanrı'nın buyruğuna göre peygamberlerin yazıları aracılığıyla bütün ulusların iman ederek söz dinlemesi için bildirilmiştir. Bilge olan tek Tanrı'ya İsa Mesih aracılığıyla sonsuza dek yücelik olsun. Amin.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: İncil'deki vahiy anlayışı üzerinde de biraz konuşmak lazım.
1: Şimdi isimler önemli.
0: İznik Konseyi'nin toplanış amacı.
1: Ve İsa Musa'dan da üstün.
0: Bekledikleri Mesih'in.
1: Davut'un bahsettiği Mesih.
0: Bütün bu peygamberliklerin, bütün bu kehanetlerin.
1: İsa ile tanıştıktan sonra.
0: Kendi sevaplarıyla, kendi amelleriyle asla sahip olamayacağı bir kurtuluşa İsa Mesih.
1: Ruhsal gözlerimiz açılıyor.
0: İsa Mesih vahiyin kendisidir.
1: Tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır.
0: İncil'in her bölümünün deşifre edildiği.
1: Adım adım İncil başlıyor.
0: Adım Adım İncil programında
1: Radyo Maranata'dan
0: bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize
1: ben Mark Madrigal,
0: ben Emre Karali, merhaba diyoruz. Bu program boyunca elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere Kutsal Kitab'ın Yeni Antlaşma bölümleri, bilinen ismiyle İncil'in her bölümünü ele alacağız. Açıklamaya, sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız.
1: Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz.
0: Sevgili dinleyiciler, Radyo Maranata'da Adım Adım İncil programında bir kez daha sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi Kutsal Kitab'ın Yeni Antlaşma, yani İncil olarak bilinen bölümleri üzerinde tek tek konuşuyoruz ve İncil içerisindeki her bir bölümün detaylarını elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Programımıza başlarken hatırlatmak isterim, soru ve görüşleriniz bizim için çok önemli. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarımızdan @radyomaranata yazarak bize ulaştırabilirsiniz. Twitter'dan, Instagram'dan ya da Facebook'tan fark etmez. Sosyal medya, tüm sosyal medya hesaplarından arama kısmına @radyomaranata yazmanız yeterli olacaktır. Aynı zamanda soru@radyomaranata.com adresinden de bize görüşlerinizi ve sorularınızı e-mail yoluyla ulaştırabilirsiniz diyelim. Bugün ilginç bir mektup üzerinde konuşacağız. Bazılarına göre Pavlus'un yazdığı ilk mektup ya da ilk mektuplardan, o kesindir, ilk mektuplardan biri üzerinde konuşacağız. Hem de çok ilginç bir kilise üzerinde konuşacağız. Çünkü bir anlamda belki de çağlar boyunca bütün kiliselerin bir anlamda onların yaşamlarından teşvik aldığı bir kilise üzerinde de konuşacağız. Selanikliler. Selaniklere Pavlus'un yazdığı iki mektup var. Bugün sadece birinci mektup üzerinde konuşacağız. Çünkü bize ayrılan süre içerisinde ancak sığdırmaya çalışırız. Bu mektup, birinci Selanikliler olarak ifade edilen bu mektup, yaklaşık olarak milattan sonra 50'lerde yazılmış bir mektup olarak karşımıza çıkıyor ve kilise içerisindeki bazı yanlış anlaşılmaları gidermek için Pavlus tarafından kaleme alınıyor. Fakat belki de bu mektubun içeriğini daha doğru bir şekilde kavrayabilmek için biraz Selanik Kilisesi hakkında konuşalım. Nasıl bir kiliseydi, neler yaşıyorlardı, nasıl bir ortamın içerisindelerdi ki bu mektubun içeriği hakkında daha okuduğumuz şeyleri daha anlamlı gelebilmesi için bize yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Ne dersin Mark?
1: Tabii ki, yani bir mektubu anlamadan önce hitap ettiği kitleyi de tanımak lazım. Dolayısıyla isterseniz ilk önce biraz kilisenin kuruluş hikayesinden bahsedelim. Ne tür sıkıntılar ve problemler çekti.
0: Bayağı zor bir kilise.
1: Evet, Elçilerin İşleri 17. bölümü açacak olursak aslında ilk 9 ayette kısaca bize bu hikayeyi anlatıyor. O zaman Pavlus ve yanında yoldaşları Selanik'e varıyorlar ve burada bir havra buluyorlar. Ve Pavlus her zamanki gibi bu havraya gidiyor ve Şabat gününde kutsal yazılar üzerine tartışıyor ve öğretiyor. Pavlus'un yaptığı bir şeydi bu. Yani her yeni kente gittiğinde ilk önce havraları ziyaret ederdi ve orada İsa Mesih'i müjdelerdi insanlara. Orada özellikle Mesih'in acı çekip ölümden dirilmesi gerektiğini açıklamalarda bulunuyordu. Eski antlaşmadan kanıtlar gösteriyordu. İşte çeşitli Mesih hakkındaki kehanetleri. Bununla beraber insanları iman etmeye davet ediyordu. Şimdi bir kısım, özellikle Greklerden oluşan, yani Yahudi olmayan bir kısım, Pavlus'un mesajından çok etkilendi ve ikna olup Pavlus ve Silas'a katıldılar ve ilk kilise böyle kuruldu. Ve böyle olunca bazı tutucu Yahudiler kıskandı ve çarşı pazarında toplanıp bir kargaşa çıkartmaya çalıştılar. Ve kargaşanın sonucunda Pavlus'u suçladılar. Yani bu kargaşanın sorumlusu Pavlus diye suçu ona attılar. Pavlus o sırada Yason'un evinde bekliyordu. Yasun'un evini işgal ettiler, onu oradan aldılar ve kentin agorası dediğimiz merkezine getirdiler ve orada Pavlus yargılandı ve ilginç bir suçlamayla bulunuyor. Diyorlar ki Pavlus hakkında dünyayı alt üst eden o adamlar buraya da geldiler diye bağırıyorlar.
0: Evet, çok ilginç.
1: Yetkililerin önünde. Ondan sonra suçlama da çok ilginç. Suçlama nedir? Onlar İsa adında başka bir kral olduğunu söyleyerek Sezar'ın buyruklarına karşı geliyorlar. Şimdi burada belki kafamız biraz karışabilir. Anlamamız gereken bir şey var. Şimdi kutsal kitapta, İncil'de İsa Mesih için kullanılan sıfatlar ve unvanlar var. Bu sıfatlar ve unvanlar dedir. Mesela kral veya Rab veya Tanrı'nın oğlu. İlginç olan şey, bu aynı unvanlar ve aynı sıfatlar Sezar için de kullanılıyordu. Dolayısıyla insanlar İsa Mesih ile ilgili bu unvanları işittiklerinde hemen şey zannediyorlardı. Ha,
0: Sezar'a karşı bir ayaklanma.
1: Demek ki Sezar'a karşı bir ayaklanma. Yani çok fazla politik nüans çıkartıyorlardı burada. Dolayısıyla ben İsa Mesih'i hayatımın kralı olarak kabul ettiğim diyen kişileri, aa demek sanki Sezar'ı kral olarak reddediyorsun şeklinde bir suçlama getiriyorlardı. Dolayısıyla bundan dolayı yetkililerin önüne getiriyorlar. Sonunda yetkililer Yason'un ev halkını ve Pavlus'u bir kefaretle serbest bırakıyorlar.
0: Şimdi Pavlus'un bu hikayesi ilginçtir çünkü bundan hemen önce yine de Pavlus hapistedir.
1: Yani bu Filipi'de. Sefer,
0: evet. Filipi'de hapistedir. Sonra bir mucizeyle o hapisten kurtuluyor ve şehri terk etmek zorunda kalıyor. İşte Yunanistan'ın kuzey kısmındaki Selanik'e geliyor ve kısa bir süre sonra bu sefer yine de hapiste karşı karşıya, hapsolmayla karşı karşıya bir durum yaşıyor.
1: Evet, şimdi kilise kuruldu. Yason'un evinde toplanıyor. Pavlus oradan ayrılıyor. Daha sonra Atina'ya, Korint'e falan gidecek. Orada da kiliseler kurulacak.
0: Evet.
1: Ama yoldayken...
0: Bu ikinci yolculuğu sırasında.
1: İkinci yolculuğu sırasında, evet.
0: Pavlus'un ikinci yolculuğu, misyon yolculuğu
1: sırasında. Selanik Kilisesi'nden bir haber geliyor. Lütfen hani bizi unutma. Burada acı çekiyoruz. Bizim manevi desteğe ihtiyacımız var vesaire. Bundan dolayı Pavlus bir şey yapıyor. Yanında Timoteus vardır, kendisiyle yoldaştır. Onu gönderiyor Selanik Kilisesi'ne ve işte durumlarını öğreniyor Timoteus aracılığıyla ve daha sonrası onların akıllarında biraz kuşku yaratan bazı soruları Timoteus'a dile getiriyorlar. Timoteus bunları Pavlus'a iletiyor ve neticesinde Pavlus bu mektubu yazıyor kiliseye.
0: Evet, evet.
1: Yani mektubun amacı, İki yönlü bir amaç var. Bir yandan kiliseyi teselli etmek ve teşvik etmek, çünkü Selanik zor bir yer. Yani imanların zulüm gördüğü, imanlıların vatan haini olarak algılandıkları, devlet düşmanı olarak algılandıkları bir yer. Bu da oldukça doğal çünkü Selanik şeyle beraber, diğer Makedonya Filipi kentiyle beraber genellikle emekli askerlerin yaşadığı bir yerdi. Dolayısıyla Roma devletinin ağırlığı hissedilen kentlerden bir tanesiydi. Ve siz hani İsa Mesih kraldır, hayatınızı İsa Mesih'e teslim edin diye bir mesaj duyuruyorsanız, o zaman doğal olarak ne diyordu? Vay sizi vatan hainleri,
0: evet.
1: Vay sizi devlete karşı gelen bu kitle.
0: Yani Selanik Kilisesi o yüzden ilginç bir mektuptur diye başladım. Çünkü bizim Türkiye'de Hristiyanların yaşadığı bir takım asılsız suçlamalarla suçlanıyorlardı onlar da. Türkiye'de de ne yazık ki birçok insan Hristiyanların işte vatanı bölmek isteyen, devlete baş kaldıran, bu ülkeyi başka ülkelere peşkeş çekmek isteyen kişiler olarak görüyorlar. Ama aslında Selanik'ten de bir farkımız yok. Bizim aslında bahsettiğimiz, bir Hristiyan olarak bahsettiğimiz her şey ruhsal konularla ilgilidir. Yoksa vatanseverliğimiz yahut da kendi bu milletin bir parçası olmaktan duyduğumuz mutluluğun yani olumsuz tarafı söz konusu değildir. Dolayısıyla Selanik'te yaşanılan sıkıntılarla bugün Türkiye'de yaşanan sıkıntılar da birbiriyle çok bağdaştır, çok paraleldir aslında.
1: Şimdi böyle sıkıntılı olan bir kişiye ne diyebiliriz? Aslında Pavlus'un durumu bu. Pavlus birkaç şey diyor. Tabii aradan sonra daha detaylı bir şekilde kısımları falan bahsedeceğiz.
0: Evet.
1: Ama öncesinde biraz özetlemek lazım ki mektubun ana mesajını yakalayalım. Birincisi onları ne kadar çok sevdiğinden bahsediyor. Dolayısıyla acı çeken bir imanlı varsa zulümden dolayı ilk yapmamız gereken şey empati kurmak onunla beraber. Pavlus bunu yapıyor. Onları ne kadar çok sevdiğinden bahsediyor. Onları anladığından bahsediyor. Neden? Yani bu yolculukta siz yalnız değilsiniz. ben de sizinle beraberim. Bu çok büyük bir tesellidir imanlı kardeş için. Yaptığı şeylerden bir tanesi bu. Ama yaptığı ikinci şey nedir? İsa Mesih'in ikinci gelişini hatırlatıyor. Ki bu başka bir konu. Şimdi Mesih'in ikinci gelişini hatırlamak neden önemli bir imanlı için? Çünkü Mesih ikinci gelişinde ne yapacak? Dünyayı yargılayacak. Dolayısıyla bize karşı yapılan kötülükler varsa Tanrı bunları unutmuyor. Tanrı bunları bir hesap defterine döküyor ve ikinci gelişinde Mesih'le yargılamak için dünyaya geldiğinde bütün bize karşı kötülük yapanlar zaten yargılanacak. Dolayısıyla esenliğimiz kaybolmasın, neşemiz kaybolmasın, imanda teşviğimiz kaybolmasın diye. Paulus özellikle bu konular üzerinde çok fazla vurgu yapacak bu
0: mektupta.
1: Şimdi
0: tabii önemli olan şudur, Paulus da bu sıkıntı ve zorluklardan fazlasıyla nasibini almış bir kişiydi. Yani bu mektubu gönderdiğinde muhtemelen Korint'teydi Paulus. Ve Korintliler mektubunu okuduğumuzda Paulus aynı hisleri taşıyordu. Yani diyor ki korkudan titriyoruz. Yani ölüm korkusunu içimizde hissettik. Taşıyabileceğimizden daha ağır bir yükün altındaydık. Dolayısıyla bu ölüm korkusunun ne olduğunu biliyordu. Ki aslında Paulus için ölüm bir son değildi. Zaten bir önceki programları takip edenler onu göreceklerdir ama söylemeye çalıştığım buydur. Dünyanın her yerindeki kardeşlerin yaşadığı sıkıntılardan farklı sıkıntılar yaşamıyoruz. Ve Paulus kendi sıkıntılar içerisinde olduğu için Selanik'teki kilisenin sıkıntıları konusunda empati kurma konusunda çok hızlı davranabildi. Çok iyi onları anlayabildi ve dediğin gibi en önemli noktayla sevgiyle onları kucaklamayı ilke edindi. Ve bu önemli bir nokta. Hem de çok güvendiği bir yoldaşını oraya gönderiyor, Timoteus'u. O da artı parantez çok özel bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Zaten ileride direkt Timoteus'un kendisine yazılmış mektupları da göreceğiz.
1: Bu arada bu karakterlerden bahsediyoruz ama bize yabancı değiller. Yani Paulus Tarsusluydu.
0: Tabii.
1: Timoteus da aslında Konya civarındandı. Dolayısıyla Anadolu'dan Anadolu'da doğmuş, Anadolu'da büyümüş kişiler bunlar.
0: Yani bu kültüre uzak değil, uzak olmayan insanlardı. Tabii bu bahsettiğimiz milattan sonra ilk yüzyıllardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kültürlerde, bu coğrafya içerisinde gezmişlerdir. Hani bir laf var Türkiye'de, işte misyonerler Amerika'dan, yurt dışından, Avrupa'dan geldiler, Hristiyanlığı bu ülkeye getiriyorlar diye. Halbuki İncil metinlerinden görüyoruz ki dünyaya Mesih inancı bu topraklardan gitmiş. Paulus ki onun öncelerinden biridir. Dolayısıyla onu da ortadan kaldıran bir düşünce. Şimdi Paulus'un Selaniklere yazdığı mektubun içeriğine daha derin bir şekilde gireceğiz. Ve bölüm bölüm Selanikliler mektubu üzerinde olabildiğince, zaman yettiğince konuşacağız. Birinci Selanikliler mektubu İncil'in yeni çevresinde beş bölümden oluşmuştur. Biz ikinci kısımda, programımızın ikinci bölümünde ana hatları üzerinde konuşacağız. Bu mektubun yazılış amacı üzerinde konuşacağız. Ve bu mektuptan ne öğrenebiliriz? Aslında bize vermek istediği temel mesaj nedir? Onun üzerinde konuşacağız. Dilerseniz kısa bir araya gidelim önce. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız. Bu arada bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda soru@radyomaranata.com adresinden e-mail yoluyla da bize ulaşabilirsiniz diyelim. Kısa bir ara efendim. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız.

Dünyaya gözlerimizi açtığımız ilk andan itibaren öğreniyoruz. Gözlemleyerek, işiterek, deneyimleyerek. Öğretmenimiz bazen ailemiz oluyor, bazen çevremiz, bazen okulumuz, bazense kelimelerin arasından bize seslenen bir yazar.

0: için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aranın ardından Adım Adım İncil programında Radyo Maranata'da bir kez daha sizlerle beraberiz. Aradan önce biz 1. Selanikliler mektubu üzerinde konuşmaya başladık. Elçi Pavlus tarafından yazılan, büyük sıkıntı ve zorluklar yaşayan bir kiliseye yazılan bir mektup olduğu üzerinde konuştuk ve biraz bir giriş yaptık bu mektup üzerinde. Bu mektubun en önemli özelliklerinden bir tanesi Pavlus'un yazdığı ilk ya da ilk yazdığı mektuplardan bir tanesi olma özelliği taşımasıydı. Dolayısıyla tıpkı Türkiye'deki gibi Hristiyanların işte vatan hainliğiyle suçlandığı bir kilise karşımızda, bir kilise resmi portresi karşımızda. Dolayısıyla büyük sıkıntılar yaşıyorlar, büyük zorluklar yaşıyorlar ve bu zorluklar içerisinde çeşitli yanlış öğretiler doğal olarak orada ortaya çıkıyor ve Pavlus bir şekilde bu yanlış öğretileri ortadan kaldırmaya çalışıyor. İkinci bölümde biraz daha detaya ineceğiz ve hem ana hatlar üzerinde hem de ana hatların içeriği üzerinde biraz daha konuşmaya başlayacağız ama bilmiyorum sen ne düşünürsün ama herhalde özet olarak 3 ana bölümden oluşturabiliriz diye düşünüyorum bu ana hatları. Yani işte birincisi bölüm Pavlus aslında ziyaret etmek istiyor ve Selanik Kilisesi'ni bizzat gelip görmek isterken şeytanın çeşitli seferler kendisine engel olduğu üzerinde konuşuyor ve bu açıklama yapıyor. Ve onlara ne kadar değer verdiğini, ne kadar onlar için hakkında ne kadar değer verdiğini, ne kadar umursadığını, nasıl olduklarını merak ettiğini söylüyor, teşvik ediyor bir anlamda. Ve kısa bir dua da var aslında orada. Dördüncü bölümden sonra da biraz Selanik'teki imanlıların nasıl yaşadığı, Mesih İsa'da nasıl yaşadığı, kutsal bir yaşamın ne kadar önemli olduğu üzerinde biraz durulabiliyor. Ve son bölümler aslında Mesih'in ikinci gelişiyle ilgili ve her Hristiyan'ın bir anlamda umut bağlaması gereken asıl temel noktaların ve bununla ilgili yanlış öğretilerin detayları üzerinde konuşuluyor. Bilmiyorum ne düşünürsün, farklı şekilde bölmek istersen.
1: Yani tabii şimdi burada tematik olarak biz bölüyoruz. Evet. Yani çünkü sonuçta İncil'in orijinalinde bölüm sayısı da yok. Hani onu da söyleyelim seyircilerimize. 5 bölüm var. Sen 3'e ayırıyorsun, ben 2'ye ayırıyorum ama hemen hemen aynı. Yani ilk 3 bölümü ben Pavlus'un kiliseyi övmesi, onlara karşı duyduğu sevgisinden bahsediyor olması, bu konulara daha çok değiniyor. 4. ve 5. bölümde ise senin de biraz daha önce bahsettiğin gibi İman hayatında kutsal kalmanın anahtarını bize paylaşıyor. O da İsa'nın ikinci gelişini anımsamak. Şimdi bu neden önemli? İsa'nın ikinci gelişini anımsamak. Çünkü bir kere şöyle düşün. Farz et ki senin her hareketini izleyen bir kamera var. Tamam. Senin her hareketini izleyen bir kamera varsa bu hayatında nasıl bir etki yaratır? İlk önce tabii dikkat edersin değil mi? Yani nasıl davrandığında, nasıl konuştuğunda, kiminle beraber takıldığında dikkat edersin. Çünkü sonuçta kamera seni izliyor. Şimdi bir kameranın sizi çekmesi büyük bir kaygı kaynağı olabilir eğer ki yanlış yapıyorsanız. Ama eğer ki doğru bir şekilde yaşıyorsanız bir kameranın sizi izlemesi büyük bir teselli kaynağı olabilir. Çünkü siz doğru yaşıyorsanız ama başkaları size kötülük yapıyorsa, zulmediyorsa o zaman bunların hepsi kaydoluyor değil mi? Yani demek ki bunlar hiçbir şekilde kameranın gözünden kaçmıyor. O zaman Mesih'in ikinci gelişini anımsamak aslında her tür imanlı için bir teşvik aracıdır. Çünkü birincisi bir kutsal hayat sürdürmemize bize faydası var. Yani madem ki Mesih her şeyi görüyor, madem ki Mesih bizi yargılamak için gelecek, o zaman eğer ki yanlış yaşıyorsak yanlış hayatımıza çeki düzen vermemiz gerek.
0: Bir sonucu olacak.
1: Evet, bir sonucu olacak. Fakat eğer ki doğru yaşıyorsak, ki Selanik Kilisesi doğru yaşayan bir kiliseydi, o zaman Mesih'in ikinci gelişi aynı zamanda bir teşvik mesajı içeriyor. Çünkü kamera her şeyi kaydediyor. Demek ki kameranın gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Demek ki size yapılanları kamera kaydediyor. Rab de kaydediyor. Bir şekilde bu size yapılan yanlışların cezasını da

0: cevap uygun zamanda o yargı gününde de verecek. Dolayısıyla bu da büyük bir teselli mesajıdır bu kilise için.
1: Evet ve bir şekilde yaşanan aşırı sıkıntılar kilise içerisinde yanlış öğretilerin de ortaya çıkmasına da biraz elverişli bir ortam sağlıyordu. Çünkü o kadar çok zulüm ve o kadar çok baskı vardı ki bir şekilde hani bazen bizim de hissettiğimiz acaba Tanrı bizi unuttu mu hissi belki de Selanik Kilisesi'nin içerisinde görünüyor ve bir anlamda Mesih'in ikinci gelişi olup bitti mi acaba? Acaba biz arada unutulduk mu, kaybolduk mu diye bir düşünce de belki onlar da oluyor. Mektupta bunun izlerinde görüyoruz.
0: Aynen öyle. Ama birinci kısımdan bahsedelim.
1: Evet.
0: Senin de az önce de bahsettiğin konu aslında çok ilginç. Çünkü bu mektup Pavlus'un bütün mektupları arasında bir kilise topluluğuyla ilgili en fazla övgü içeren mektup başlangıcıdır. Yani en güçlü kilise belki değildir. En zengin kilise hiç de değildir. Ama bazı şeyleri doğru yapıyorlar. Ve ilginç bir şey diyor. İman, umut ve sevginizden dolayı, yani özetçe, ben bir özet veriyorum tabii. Rabbe şükrediyorum. Demek ki bu kilisede gerçek yaşayan bir iman var. Hı-hı. Bu kilisede gerçekten bir umut var ve bu kilisede sevgi var. Yani kardeşler gerçekten birbirini seviyor. Yani kendi aralarında veya başkalarının arkasından konuşmuyor. Kötüleyici sözler söylemiyor. Dedikodu yok. Gerçekten malları varsa bunları gereksin duyan kardeşlerle paylaşıyorlar. Gerçekten bir aile ortamı var ve bu çok önemli. Bu aile ortamını yaratmak kilise içerisinde son derece önemli. Çünkü biz bu ortamı yaratabilirsek insanlar gerçekten o zaman Mesih'i görmeye başlıyorlar. Yani şimdi gurur duymak gibi olmasın ama kendi kilisemi düşünüyorum. Genellikle dışarıdan gelen insanlar çok şaşıyor bizim kiliseye. Çünkü yani farklı Türkiye'nin farklı bölgelerinden, farklı inanç geçmişlerinden gelen kardeşlerimiz var kilisemizde. Yani Sünni Türk bir geçmişten gelen var, Kürt bir özgeçmişten gelen var, Alevi özgeçmişten olan var, Ermeni özgeçmişten olan var, her türlüsü var. Ama geliyorlar kiliseye bu kadar farklı ırklardan, bu kadar farklı insan gruplarından, dini geçmişlerden gelen kişiler bir aile ortamı içinde yaşıyorlar. Bu ne kadar önemli bir şey biliyor musun? Yani harika bir şey. Bu Tanrı sevgisini gösteriyor insanlara. İnsanlar tabii bundan etkileniyor. O zaman Selanik böyle bir kiliseydi. Gerçekten insanların etkilendiği kiliselerden bir tanesiydi.
1: Bu çok önemli çünkü Pavlus da orada büyük emek verdi. Ve verdiği emekte aslında ikinci bölümde biraz ona da değiniyor. Yani orada kardeşlere hatırlatıyor. Onların yaşadığı sıkıntıların benzerlerini, kendilerini nasıl yaşadığını ve kendi havariliğinin, elçiliğinin Tanrı'nın yönlendirmesiyle nasıl onların hayatında etkin olduğunu ve onlara karşı duyduğu tutkunun ne kadar büyük olduğunu dile getiriyor Pavlus ikinci bölümde de.
0: Evet, aynen öyle. Dolayısıyla her yönüyle cömert, çok cömert bir kiliseydi.
1: Evet.
0: Çünkü Filipi Kilisesi'yle beraber en fazla Pavlus'a maddi yardımda bulunan kiliseler başında geliyordu. Dolayısıyla imanları olsun, sevgileri olsun, cömertlikleri olsun onlardan çok daha büyük, çok daha belki köklü kiliselere, çok daha zengin kiliselere taş çıkartan bir kiliseydi diyelim.
1: Aynen öyle, aynen öyle. O yüzden Pavlus aslında yaşadıkları bu sıkıntı ortamı içerisinde bizzat gidip onları teselli etmek, bizzat gidip onların sıkıntılarına ortak olmak ve birlikte onları teşvik etmek istiyordu. Ancak onun ifadesiyle çok bunu denemiş olmasına rağmen şeytan birçok engel çıkarttı onun önüne ve bir türlü gidemedi. Fakat yine de Pavlus gerçekten hani başka mektuplarda görmediğimiz derecede bir övgü içeriğini görüyoruz senin söylediğin gibi. Mesela 2. Selanikliler 2. bölüm 19. ayette diyor ki Pavlus, umudumuz, sevincimiz kimdir? Rabbimiz İsa geldiğinde onun önünde övüneceğimiz zafer tacı nedir? Siz değil misiniz diyor. Yani gerçekten büyük bir övgüyle onlardan bahsediyor. Evet, övüncümüz ve sevincimiz sizsiniz. Herhalde bir kilise önderinin de duygularını ifade eden bir parça bu. Dolayısıyla verdiği emeğin, gösterdiği gayretin meyvelerini görmek Pavlus için sevindiricidir.
0: Ve burada Pavlus'un rolü de önemlidir. Çünkü bu insanlar neden iman dolu, neden umut dolu, neden cömert? Çünkü Pavlus onlarda iyi bir izlenim bıraktı. Yani bir lider olarak bizim iyi örnek olmamız lazım. Gerek kilisede hizmet ediyoruz, gerekse pastör isek vesaire. İyi bir izlenim, iyi bir örnek teşkil etmemiz lazım. Paulus onlara sadece sözlü bir şekilde müjdeyi vermiyor. 2. bölümün 8. ayetinde diyor ki kendi canlarımızı da paylaşmaya razıydık. Yani Paulus o kadar içten onları sevdi. Dolayısıyla birkaç sıfat var. Yani burada özellikle 2. bölümde görüyoruz ki Paulus bir anne gibi onlara şefkatli, sevecen, fedakar davranıyor. Ama bir baba gibi de aynı zamanda onları gerekken teselliyor, yüreklendiriyor, davranışlarıyla örnek oluyor. Paulus'un bu sözleri sayesinde de kilise büyük teselli buluyor, büyük bir örnek görüyor.
1: Paulus'un aslında gösterdiği bu örneğin merkezine de bakmak lazım. Çünkü Türkiye'de hani Paulus kendi dinini oluşturdu ya da dünyada çeşitli akımlar var bununla ilgili. Paulus kendi dinini oluşturdu diye. Aslında değil, tam tersi Paulus'un örnek aldığı da yani nasıl kilise Paulus'u örnek alıyordu. Paulus'un da örnek aldığı önemli bir isim vardı ki İsa Mesih'in kendisi. Tabii, tabii. Yuhanna 15. bölüm 13. ayette bizzat İsa Mesih'in kendisi diyor ki hiç kimse de insanın dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur diyor. Dolayısıyla Paulus kendi hayatında Mesih'in bu öğretisini benimsemiş, içselleştirmiş ve Selanik Kilisesi'ne bunu yansıtabilmiştir. Dolayısıyla aslında Paulus'un yaşam tarzının merkezinde Mesih İsa'nın kendisi de bulunmaktadır. Onu da yeri gelmişken altını çizelim.
0: Zaten Paulus da onu diyor. Yani ben Mesih'i örnek aldığım gibi siz de beni örnek alın.
1: Evet.
0: Yani orada
1: evet.
0: Aslında
1: çok Paulus'un net bir şekilde bunu ifade ediyor.
0: Paulus'un kaynağı yani bu umut kaynağı nerededir? Zaten çok net görülüyor. Dolayısıyla ilk iki bölümde özellikle ilk iki üç bölümde hatta Paulus'un ne kadar çok bu kilise için emek verdiğini ve bunun meyve verdiğini görüyoruz. Onlarla övünüyor, onları teselli ediyor.
1: Mesela, ve dayanmaları için teşvik ediyor.
0: Aynen, yani mesela zorluk çekiyorlar. Ama Paulus diyor ki ben de hani bir nevi bunları çekiyorum. Ben de çektim. Paulus'un kendisi yargılanmıştı.
1: Evet, Selanik'te, gözlerinin önünde.
0: Gözlerinin
1: evet.
0: önünde. Ama şunu anlamak lazım bir imanlı olarak.
1: Hem de bu mektubu yazarken Korint'te de aynı sıkıntılar.
0: Tabii Korint'te yargılanıyordu.
1: Yargılanıyordu zaten. Dolayısıyla bunlara yabancı değilim. Ama bunun içerisinde büyük özlemle beklediğim biri var ki İsa Mesih bir gün tekrar geri gelecek ve umudumuzu ona bağlamalıyız.
0: Şimdi bütün bunları tecrübe ederken nasıl Selanik Kilisesi dayandı? Aslında birkaç anahtar var. Birinci bölümün 6. ayetinde biraz bunun detaylarına giriyor ama bir şey görüyoruz Selanik Kilisesi'nde. Tanrı sözünü ciddiye aldılar. İsa'yı örnek aldılar ve Paulus'un olumlu yönlerinden de örnek aldılar. Dolayısıyla gözleri doğru kaynaklara bakıyorlardı ve bundan dolayı o zorluk tecrübelerinde, acı tecrübelerinde dimdik kalabildiler.
1: Evet ve sevgi bağı da çok güçlüydü onların arasında ve bunun artması için de Paulus teşvik ediyor 3. bölümde. Biraz bundan da bahsediyor Paulus. Dolayısıyla o zaman sıkıntılar, zorluklar dünyanın her yanında yaşayan kardeşlerden farklı değildir. Bütün bu sıkıntılar ve zorluklar içerisinde bakmamız gereken tek merkez vardır. O da İsa Mesih'in kendisidir. Her ne kadar bizim ruhsal olarak ifade ettiğimiz sözler başkalarınca dünyasal algılansa ve bizi bir takım yargılar altında koysalar da bizim bakmamız gereken ve odaklanmamız gereken Mesih'in kendisinden başkası değildir ve onun ikinci gelişidir diyelim ve belki o ikinci parçaya da geçmiş oluruz böylece. Mektubun ikinci ana teması yani son bölümdeki o vurgu haricinde ikinci ana temasını oluşturan şey Mesih'in ikinci gelişi. Biraz bunun hakkında konuşalım istersen.
0: Evet, şimdi ikinci kısma geldik. Burada özellikle ikinci gelişi ama neden ikinci gelişi? Çünkü aslında ikinci gelişi anımsamak bir Hristiyan için, kutsal kalmanın anahtarını teşkil ediyor. Şimdi Selaniklerin de bulunduğu Helen dünyasında cinsel ahlaksızlık çok yaygındı ve çok fazlaydı. Yani dini ritüeller içerisinde cinsel ahlaksızlıklar vardı, hayat kadınlarıyla ahlaksızlıklar vardı, her tür ilişkinin yaşandığı ortamlardı o pagan kültürler. Şimdi biz o kültüre bakıyoruz, yargılıyoruz ama hani zannetmeyelim ki dünyamız onların dünyasından pek farklı değil. Çünkü günümüzde de birçok cinsel arzu putlaştırılıyor. Yani mesela internet pornografisi veya eşcinsel ilişkiler, evlilik dışı ilişkiler, çocuk gelinler vesaire. Bütün bunlar nedir aslında? Tanrı'nın aslında bir kadın ve bir erkek evlenmiş bir çift için yarattığı bir armağanın kötüye kullanılması. Ve o dönemde de özellikle cinsel açıdan çok fazla günah vardı o toplumda ve ister istemez kilise bunun baskısını da yaşıyor. Dolayısıyla eğer ki kutsal kalmak istiyorsak bu dünyada bizi teşvik edecek en önemli şeylerden bir tanesi nedir? Mesih'in ikinci gelişi. Çünkü Mesih'in ikinci gelişi bizde sağlıklı bir tanrı korkusu yaratıyor. Bu birincisi. Ama ikincisi de bizi teselli ediyor zorluk tecrübe ettiğimizde.
1: Bu önemli çünkü yani tarih boyunca kutsal kitaptaki hikayelere baktığımızda, öykülere baktığımızda, anlatıma baktığımızda ve kafamızı çevirip günümüz dünyasına baktığımızda günahın özü değişmiyor, şekli değişiyor ama özü değişmiyor. İşte bir zamanlar hayat kadınlarıyla yapılan zina bugün pornografi siteleriyle yapılabiliyor. Bir zamanlar girip banka soyuyorlardı insanlar fiziksel olarak. Şimdi internet üzerinden başkalarının kredi kartlarını vesaire yapıyorlar. Dolayısıyla hani günahın şekli bir anlamda değişiyor ama içeriği özü değişmiyor. Ve bütün bu içeriğin içerisinde bu kadar kirliliğin içerisinde temiz kalabilmek zor. Şimdi tabii biz tabii böyle yüksek yüksek gerilimli günahlardan bahsediyoruz ama tabii dinleyicilerimize şunu da hatırlatmak gerekiyor. Hayat sadece işte çalmak ya da zina etmek gibi günahların ağırlığı altında değil ama birkaç örnek vermek isterim. Örneğin etrafınızdaki herkes küfür ederken küfür etmeden durabilmek yahut da etrafınızdaki insanlar işte vergi çalarken vergi kaçırmamak.
0: Daha basiti komşu malına göz dikmemek. Aa, evet. Bu da benim olsun demek.
1: Evet.
0: Veya yalan konuşmak.
1: Başkasının evet. Yani dolayısıyla bütün bu şeyler küçük gibi görünse de aslında bizim kutsallığımızı bozan temel noktalardır. O yüzden hani ben zina etmiyorum, hiç pornografi sitelere girmiyorum, o zaman ben harikayım ya da hiç adam öldürmedim, o zaman ben iyiyim şeklinde değil ama bu küçük detaylar da bizim hayatımızda büyük bir önem taşıyor.
0: Şimdi şunu unutmamak lazım. Tanrı bizi yargıladığında kendi kutsallığına göre yargılayacak. Yani kendi kutsal standartına göre yargılayacak. Yani benim Ahmet'le, Mehmet'le veya başkasıyla kıyaslamıyor. Biz çünkü genellikle ne yapıyoruz? Kendimizi komşularımızla kıyaslıyoruz. Diyoruz ki ya ben komşum kadar kötü değilim. Ama Tanrı bizi yargıladığında komşumuza kıyasla yargılamayacak ki. Bizi kendi kutsallığına yaraşır bir şekilde yargılayacak. O zaman bu sınavdan kim geçebilir? Kimse geçemez.
1: Kimse geçemez. Şimdi bu çok önemli. Bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü Selanik Kilisesi'nin yaşadığı toplumun içerisinde günah o kadar hayatın bir parçasıydı. Yozlaşmışlık o kadar hayatın bir parçasıydı ki onun içerisinde Mesih'e ait olarak yaşamak zordu. Bir örnek vereyim. Biraz zamanı aşacağız ama. Ben Adanalıyım aslen. Bizim memleketimizde benim gençlik yıllarımda otobüslerde muavinler vardı. Parayı onlar toplardı. Dolayısıyla bir gençlik yıllarımda yeni Hristiyan olmuşum. Bir otobüste bir yere gidiyorum. Otobüste bindim. Şimdi hatırlamıyorum rakamları ama işte o bizim memlekette şeydir. Sınıflara ayrılıyor işte. Öğretmen 1 lira, öğrenci 75 kuruş, işte sivilsen 1.25 gibi. Böyle 25 kuruşluk, 50 kuruşluk farklarla ücretlendirme yapılıyordu. Neyse şimdi hatırlamıyorum ne kadar olduğunu. Diyelim ki öğrenci 1 liraydı, sivil de 1.25'ti. Ben otobüse bindim, 5 TL uzattım mavine. Mavin 4 lira geri verdi bana. Genellikle böyle bozuk paralara çok bakmam ama yani orada bakasım tuttu. Bir baktım 4 lira vermiş. Adam beni öğrenci zannetti ama öğrenci değildim artık. Dedim ki ya yanlış aldın, öğrenci almışsın, sivil alman lazım. Mavin böyle gözlerini büyüterek bana baktı. Dedi ki abi dedi otobüsteki tek sivil sensin. Yani diğer insanların hepsi ya öğretmen vermiş ya emekli vermiş ya öğrenci vermiş. Otobüsteki tek sivil sensin dedi.
0: Fıkra gibi yani.
1: Tam bir fıkra gibi. Ben de önce anlamadım, sonra gülme. Dedi ki sen de benden ol abi, bir şey olmaz. Yani seni de öğrenci keseceğim. Şimdi günah diye bahsettiğimizde bazen böyle çok büyük korkunç şeyler üzerinde düşünüyoruz ama aslında hayatımızdaki bu küçük detaylar Tanrı'nın gözünden kaçmıyor ve çalıyoruz. Hoşlanmayabiliriz, ücretlerden memnun da olmayabiliriz ya da vergilerden de memnun olmayabiliriz ama çalmak bir Hristiyan hayatında olmaması gereken bir noktadır. Dolayısıyla bu parantezi kapatalım burada ve işte böyle bir yozlaşmış toplumun içerisinde yaşıyordu Selanikliler ve bunun içerisinde kutsal kalabilmenin yolu aslında Rab korkusundan ve gerçek bir umuda sahip olmaktan geçiyordu. O da Mesih İsa'nın ikinci gelişiydi. Bununla ilgili de çeşitli söylentiler vardı. Kısaca ona da değinelim. Yavaş yavaş programın sonuna yaklaşıyoruz çünkü.
0: Şimdi tabii Selanikliler daha yeni yeni imanlılar. Yani belki bir şeyler duymuşlar, İsa Mesih geri gelecek ama nasıl geri gelecek, ne zaman geri gelecek? Yani bunun detayları da bilmiyorlar. Ve dahası tamam geri gelecek, yani bizi diriltecek ama gelişinden önce ölenlere ne olacak? Yani birçok soru işareti vardı çünkü imanda daha çok yenilerdi.
1: Ve aynı zamanda şey de vardı, yani bu kadar sıkıntı yaşanıyor ki biliyoruz ki sıkıntı dönemleri Mesih'in ikinci gelişinden önce bir sıkıntı, bir zulüm dönemi bekleniyor. Dolayısıyla acaba bu sıkıntı dönemi yaşıyoruz, bu kadar sıkıntılar ve zorluklar yaşıyoruz. Mesih'in gelişi gidişi oldu bitti mi? Düşünceleri de ya da o tarz akımlar da orada söz konusuydu.
0: Evet, dolayısıyla Pavlus ne diyor? Yani umutsuzluğa kapılmayın. İsa Mesih zaferli bir şekilde geri dönecektir. Ve bu geri dönüş için kullanılan, bu geliş için kullanılan kelime parusia. Çok ilginç bir kelime çünkü genellikle Sezar'ın büyük savaş zaferlerinden sonra kentine dönmek için kullanılan bir kelimeydi. Dolayısıyla zaferli bir şehir girişine atıfta bulunuyor. Zaferli bir şekilde Mesih İsa gelecek, ikinci gelişinde ölüler ve diriler birbirine kavuşacak. Dolayısıyla merak etmeyin, ha yaşıyorsunuz ha ölüsünüz, ayrılmadınız. Çünkü bir gün Mesih'te tekrar birleşeceğiz. O da ne zaman olacak? Mesih'in ikinci gelişinde olacak. Bu da onlara aslında büyük bir teselli kaynağı.
1: Ve bu ayetlerle belki yavaş yavaş programın sonunu getirebiliriz. 1. Selanikliler 4. bölüm 16. ayetler. Her Mesih inanlısının sürekli aklında tutması gereken, bu yozlaşmış ve baskı altındaki yaşamın içerisinde sürekli aklında tutması gereken ayetlerdir, umut verici ayetlerdir. Şöyle diyor Pavlus bu İsa'nın ikinci gelişiyle ilgili. Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar onunla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız. İşte birbirinizi bu sözlerle teselli edin.
0: Evet.
1: Ve bütün mektubun bir anlamda özetini oluşturuyor.
0: Evet ve aslında 5. bölümün 2. ayeti de güzel bir bağlam bu senin dediklerinle. Çünkü diyor ki hepiniz ışık çocukları, gündüz çocuklarısınız. Geceye ya da karanlığa ait değilsiniz. Öyleyse başkaları gibi uyumayalım, ayık ve uyanık olalım. Yani Rab geliyor.
1: Evet. Dolayısıyla. Ve bir hırsız gibi.
0: Bir hırsız gibi. Ne zaman yani geleceğini
1: ne zaman
0: de bilmiyoruz.
1: Bilemiyoruz.
0: Bunu korkutmak için demiyor. Bunu teselli etmek için
1: evet,
0: diyor.
1: Evet, sürekli hazır olmaya gayret.
0: Yani sürekli Rabbin dönüşüne hazır bir şekilde yaşamamız lazım. Yaşamıyorsak da çeki düzen vermemiz lazım ki Rab bizi hazırlıksız yakalamasın.
1: Evet, o zaman Pavlus'un dilekleriyle bitirelim programımızı. Ne diyor Pavlus 5. bölümde? Her zaman sevinin, sürekli dua edin, her durumda şükredin. Çünkü Tanrı'nın Mesih İsa'da sizin için isteği budur. Ruhu söndürmeyin diyelim ve bir programın daha sonuna geldiğimizi sizlere söyleyelim. Soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşın lütfen. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak ya da soru@radyomaranata.com adresinden e-mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyelim. Ben Emre Karali.
0: Ben Mark Madrigal.
1: Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın.

0: Koşuşturmacalı bir gün içerisinde ruhunu tazelemek istiyorsan,
1: Rabbin huzurunda taze bir nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimizle,
1: ilahilerimizle
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Ben Semra.
0: Ben Aydın.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını başlıyor.
0: Herkese merhaba kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri. Laf Lafı Açtı'ya hoş geldiniz. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Ben Aydın.
1: Merhaba, ben de Semra. Bugün bizim için gerçekten çok özel bir gün. Çünkü Laf Lafı Açtı'nın 50. programında sizlerle birlikteyiz.
0: Evet, çok önemli bir gün bizler için. 50 programdır aslında Laf Lafı Açıyor. Bazen gülüyoruz, bazen düşünüyoruz, bazen duygulanıyoruz. Ama her programda Mesih İsa'daki umudu yaymaya devam etmeye çalışıyoruz.
1: Evet, bu 50 program boyunca bizimle birlikte olan, mesaj gönderen, dua eden, ilahilerimize eşlik eden bütün dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum.
0: Aslında bugünkü konumuzu da bu kutlamayla birlikte düşündük. Aslında bu kutlamaya, 50. programımızın kutlamasına çok yakışıyor aslında bu konu. Çünkü bugün armağanlardan konuşacağız, hediye almaktan konuşacağız, hediye vermekten konuşacağız ve bir armağanın arkasındaki düşünceden ve bedelden konuşacağız.
1: Evet, bugün 50. programımıza özel bir sürpriz kutumuz da var aslında. İlerleyen zamanda, saatlerde onu da paylaşacağız sizinle ne olduğu ile ilgili.
0: Evet, bir sürpriz bir kutumuz olacak ama bu kutudan bir hediye değildi aslında. Oyun çıkıyor olacak. İçinde böyle eğlenceli soruların olduğu, görevlerin olduğu, küçük sürprizlerin olduğu, sizinle beraber oynayacağımız bir oyun olacak. Ve biraz ipucu da vermiş olayım. Aslında bugüne kadar Laf Lafı Açtı'da oyunlar oynamaya çalışıyoruz dinleyiciler. Ama bu sefer sizler bizi yani bize sorular vererek, görevler vererek bizi oynatmış olacaksınız. Yani biz oyun oynamış olacağız. Umarım keyifli olacak sizler için de.
1: Evet, program boyunca sizlerden numara seçmenizi isteyeceğiz. Bakalım hangi oyunlar karşımıza çıkacak.
0: Yani bugün armağanlardan konuşurken 50. programımızı da bir yandan kutlamış olacağız.
1: Evet, ama öncesinde size de bir soru sormak istiyoruz. Sorumuz şöyle: hediye almayı mı daha çok seversiniz yoksa hediye vermeyi mi?
0: Evet, sorumuz bu. Hediye almayı mı daha çok seviyorsunuz, hediye vermeyi mi? Bir de bizi nereden dinliyorsunuz şu anda, onu da yazarsanız çok mutlu oluruz. Hangi şehirden dinliyorsunuz, hangi ülkeden dinliyorsunuz, onu da merak ediyoruz bir yandan.
1: Evet, şimdi aslında yorumlar da var. Hı-hı. Onlara da bakabiliriz. Dinleyicilerimiz bize yazıyorlar bir taraftan. Anayit Hanım yazmış: İyi yayınlar kardeşlerim. Rabbin kutsal ruhu size rehberlik etsin demiş. Çok
0: amin,
1: teşekkür
0: çok
1: ediyoruz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Deniz Yolcusu selam yazmış bizlere.
0: Batuhan
1: Bey, esenlikler demiş. Rabbin lütfu ve esenliği hepinizin üzerine olsun demiş.
0: Amin. Çok
1: teşekkür ediyoruz. Ve Jordan yazmış: şükür Rabbe, iyi yayınlar kardeşlerim, Rab sizi bereketlesin demiş. Çok teşekkür ediyoruz, sizleri de bereketlesin. Ve Varduyi Harutyan yazmış bizlere: merhaba herkese diye. O yanlış okuyor olabilirim ama merhaba herkese diye sanırım yazmış.
0: Evet, onun dışında gözümüzden kaçan başka var mı? Solo Hunter Hollanda'dan izliyorum diye söyledi. Rıfkı iyi yayınlar diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Hollanda'ya da selam olsun. Batuhan Bey, İstanbul Bostancı'dan selamlar Semra ve Aydın kardeşlerim demiş. İstanbul'a, aslında Bostancı'ya buradan da selam olsun.
1: Evet,
0: selam olsun. 50. programınız hayırlı olsun diyor Rıfkı. Çok teşekkür ediyoruz. Ve Varduhi Harut Yan yazıyor. Hediye vermeyi diye yazmış aslında. Yani hediye vermeyi daha çok seviyorum diye söylemiş. Bugünkü sorumuz bu. Sizler bir soruyu lütfen cevaplarınızı bize iletin. Çünkü sizlerle beraber sohbet ediyoruz. Sizlerle beraber programımız şekilleniyor. Hediye almayı mı daha çok seviyorsunuz, hediye vermeyi mi? Bu soruyu merak ediyoruz. O konuda görüşleriniz varsa bize yazmaya devam edin. Ve sizler onları yazarken biz bir ilahi dinlemiş olalım. Merhameti bol olan Tanrı ilahisini birlikte dinleyeceğiz. Ardından ilahinin ardından tekrardan burada olacağız. Hediye almayı mı daha çok seviyorsunuz, hediye vermeyi mi sorusunun cevaplarını okuyacağız birlikte.

0: Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Laf Aysız canlı yayınıyla sizlerle birlikteyiz, karşınızdayız ve bugün 50. programımızı kutluyoruz. Aslında Laf Laf Aysız canlı yayın serisinde 50. programımız bu ve konumuz da hediye almayı mı seversiniz yoksa hediye vermeyi mi diye soruyoruz sizlere. Bu konuda görüşlerinizi okumak istiyoruz. Şimdi YouTube'dan gelen yorumlar var. En son sanırım Yordanka Hanım'ın yorumu vardı. Fransa'dan izliyorum. Hediye vermeyi sevdiğim kadar almayı da severim diye söylemiş. İkisini de seviyorum diye söylemiş kendisi. Sola Hunter, Rabbime şükürler olsun. İyi ki varsınız demiş. Siz de iyi ki varsanız. Çok teşekkür ediyoruz. Batuhan Bey, hediye vermeyi daha çok severim. Daha çok bir insanın ihtiyacı doğrultusunda hediye vermeyi daha çok severim diye söylemiş. Sevda Hanım da demiş ki iyi yayınlar diliyorum. Sanırım ben hediye almayı daha çok seviyorum. Çünkü düşünülmek ve değerli hissetmek güzel oluyor diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Rıfkı demiş ki hediye vermeyi sanırım. Hediye verdiğim kişinin yüzündeki mutluluk benim hediyem oluyor diye söylemiş Rıfkı da. Sonrasında Solo Hunter'ın da galiba bir yorumu var.
1: Evet, Solo Hunter, hangi yönden hediyeye bağlı, insanlara karşılıksız ihtiyaçlarını vermeyi daha çok seviyorum demiş. Evet, birkaç yönü var hediye vermenin gerçekten. Anait Hanım da elçilerin işleri 20-35 ayetleri okumak demiş. Bizimle paylaşmış ayet referanslarını.
0: Evet, o ayete de birazdan birlikte bakarız. İsterseniz 50. programınızı tebrik ederim daha nicelerine diye söylemiş Sevda Hanım da. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Tebriklerinizi ilettiğiniz için de. Bu programımızda aslında sizin için sürpriz oyunlarımız olacak. O yüzden lütfen bekleyin. Programımıza özel bir kutlama olacak. Lütfen bekleyin. Birlikte oyun oynayacağız. Aslında sizler bize oyun oynatmış olacaksınız. Sizler oyunun kurallarını belirleyeceksiniz. O yüzden eğlenceli bir oyun olacak diye tahmin ediyoruz. Onun hatırlatmasını yapmış olalım. Bir de bir sonraki ilahi isteğinin de hatırlatmasını size yapmış oluyorum. Şimdi bir anket başlatmış olacağız. İlk yazan kazanır için. Bir sonraki ilahi sizlerin belirlemesini istiyoruz. Yani ikinci ilahimizi sizlerin seçmesini istiyoruz. Ve burada 4 tane seçeneğimiz olacak. İlk seçeneğimiz şu oluyor. Her adın üstünde ilahisi. İkinci seçeneğimiz İsa zaferini kutlarız ilahisi. Üçüncü seçeneğimiz tek Allah'a inanırız ilahisi ve dördüncü seçeneğimiz ise tüm gökyüzü ilahisi olacak. Şimdi anketimiz başlayacak birazdan YouTube üzerinden. Oradan seçerseniz çok mutlu oluruz. Her adın üstünde İsa zaferini kutlarız, tek Allah'a inanırız ve tüm gökyüzü ilahilerinden hangisini bir sonraki ilahi olarak çalmış olalım. Anketimiz şu anda mevcut. Oradan işaretlerseniz çok seviniriz.
1: Evet, lütfen yorumlarda yazmaya da devam edebilirsiniz. Aynı zamanda hediye almayı mı daha çok seviyorsunuz, hediye vermeyi mi? Bunu da yazmaya devam edebilirsiniz bizlere. Bizler okumaya devam edeceğiz ara ara yorumlarınızı. En son bize Doğanay Ateş Su gülümseme, iştenlik falan da hediye diye yazmış bu arada. Evet, hediye sadece maddi değeri olan şeyler değil, aynı zamanda bu tür şeyler de hediye olabiliyor tabii.
0: Kesinlikle
1: ki.
0: Öyle. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Sorumuz hala geçerli. Hediye almayı mı daha çok seviyorsunuz, hediye vermeyi mi diye size soruyoruz. Ve bugün aslında ilginç bir hediyeden, ilginç bir armağandan bahsedeceğiz.
1: Evet.
0: Sonrasında size soracağız bu haberi takip ettiniz mi diye. Geçtiğimiz günlerde bir düğünde, aslında Kahramanmaraş'ta bir düğünde ilginç bir haber ortaya çıktı. Bir kebap ustası yıllarca yanında çıraklık yapmış eski çalışanının düğününe gidiyor Kahramanmaraş'ta. Ve ona çok ilginç, böyle alışılmışın dışında bir hediye veriyor.
1: Evet, aslında size de sormak istiyoruz. Yani düğünde hediye olarak genelde ne götürülür, ne düşünüyorsunuz? Yani bu ustanın çırağına hediye olarak verdiği şeyi söylemeden önce sizin düşüncelerinizi de merak ediyoruz. Yani bir düğüne gittiğinizde hediye olarak ne götürürsünüz? Sizlerin de düşüncesini merak ediyoruz.
0: Evet, sizin tahmin etmenizi de bekliyoruz birazcık aslında. Aklınıza geliyorsa, yani düğüne gidildiğinde hediye götürürsünüz. Yani aklınıza ilk gelen şey ne, onu da yazarsanız çok mutlu oluruz. Doğanay Bengüsü Ateş diyor ki kebap ustası ayrıntısı beni güldürdü, çok tatlı. Evet. Çırağına götürüyor hediyeyi. Yani kebap ustası aslında herhangi bir akrabası değil, aslında çırağına götürüyor. O da aslında güzel bir ayrıntı. O da çok tatlı duruyor. Şimdi bir düğüne ne götürürüz aslında? Aklınıza bunları düşünün. Bu usta çok ilginç bir şey götürüyor. Yani şu anda aklınızda canlandırdınız mı bilmiyorum ama aklınızda canlananların çok ötesinde bir hediye ile çıkıp geliyor kendisi. Damada tam 100 tane civciv hediye ediyor.
1: Evet, bu haberi duymuş muydunuz? Aslında merak ediyorum sevgili dinleyiciler. İlk duyunca insan gerçekten şaşırıyor aslında. Çünkü düğün hediyesi olarak daha çok işte altın, para ya da işte ne bileyim onların ihtiyacına yönelik bir şey götürülebiliyor. Hatta bazen espri olsun diye damada işte oklava falan veriyorlar. Birçok şeyi görmüşüzdür. Burada ise biraz hareketli, biraz gürültülü ve bol tüylü bir hediye tercih edilmiş.
0: Kesinlikle, yani yanlış duymadınız. Damada 100 tane civciv hediye ediyor ustamız. Çırağının düğününe gidiyor ve 100 tane civciv hediye ediyor. Yani eminim ki damat bir an böyle bir bakmıştır, hani ya bunları ne yapacağız, hani şimdi takı merasimi var, nereye koyabiliriz bunları diye düşünmüş olabilir. Yani bir tarafta böyle çeyrek altınlar var ya da işte mesela Batuhan Bey demiş ki eskiden çeyrek altın takardık, şimdi gram takabiliyoruz. İşte bir tarafta gram altınlar var, çeyrek altınlar var, paralar var belki. Diğer tarafta 100 tane civciv var. Aslında takı torbasına böyle koysak ona da sığmaz. Hadi bazı yerlerde sandığa işte şey zarf şeklinde atıyorlar, onu da zaten yapamayız ama ilginç bir büyük ihtimal tepki vermiş olabilir. Tam damatın tepkisini bilmiyoruz. Şimdi Doğanay Bengüsü Ateş damat ne yapmış diye soruyor. Tam damatın tepkisini bilmiyoruz ama
1: şaşırmıştır yani, büyük ihtimal.
0: Şaşırmıştır. Öyle düşünüyoruz. Öyle tahmin ediyoruz.
1: Evet, ama ustanın amacı aslında kötü bir şey de değil. Yani yalnızca herkesi şaşırtacak farklı bir hediye vermek de değil. Eski çırağının bu civcivleri büyütüp değerlendirmesini, zamanla bir gelir elde etmesini ve genç çiftin geleceğine katkı sağlamasını isteyerek aslında bunu düşünerek evet, vermiş civcivleri.
0: Evet, ilginç. Aslında yani sadece 100 civcivden ibaret bir şey değil, aslında biraz daha ileriyi düşünmüş ustamız. İşte yani bugününüzü değil de yarınınızı da düşünüyorum, sadece bugününüzü değil yarınınızı da düşünüyorum diye söylemiş kendisine ve geleceklerine bir yatırım yapmış aslında.
1: Evet, bence hediyeleri aslında anlamlı yapan şeylerden biri de bu. Bir şey veriyoruz ama aslında onunla birlikte bir mesaj da iletmiş oluyoruz karşı tarafa. Bu açıdan baktığımızda aslında hediyenin iki farklı yönü var gibi görünüyor. Yorumlarda da okumuştuk aslında. Farklı açılardan hediye vermek isteyen dinleyicilerimiz de var. İki farklı yönünü görüyoruz.
0: Evet, bu arada Reski iyi yayınlar diyor. İyi ki buradasın Reski, hoş geldin.
1: Hoş geldin Reski.
0: Doğanay Bengüsü Ateş iş planı sunmuş diye söylemiş. Evet, kesinlikle öyle.
1: Evet.
0: Yani hediyelerin bu yönleri var gerçekten ve iki farklı yönü var.

0: değerlisin gibi bir bakış açısıyla veriliyor. Yani hediyenin değeri yalnızca fiyatına gelmez tabii ki. Kişi kendisinin unutulmadığını da hissetmek istiyor.
1: Kesinlikle öyle. Yani unutulmadığını hissettiriyor bu ilk yön. Yani o kişiyi hatırladığımızı, ona değerli olduğunu, mesela Sevda Hanım yazmıştı, değerli olduğumu hissediyorum alınca. Öyle hissettirmek için verdiğimiz hediyeler var ilk yön. İkinci yön olaraksa ihtiyaç yönü var. Yani gerçekten o kişinin bir şeye ihtiyacı olduğunu görürüz, tespit ederiz. O söylemeden, bu da çok önemli bir şey. Yani bakarız ki belki bir konuşma arasında söylemiştir ya da biz belki onu fark etmişizdir. Farkında, yani böyle sezdirmeden belki o ihtiyacı olduğunu görürüz ve ona o ihtiyacını karşılayacak bir armağan veririz. Belki işte yiyeceğe ihtiyacı vardır, giyeceğe ihtiyacı vardır. Herhangi bir konuda desteğe ihtiyacı vardır. Belki eğitim konusunda desteğe ihtiyacı vardır. Farklı konularda desteklere ihtiyacı vardır. Belki yeni bir başlangıç yapmak istiyordur, yeni bir iş kurmak istiyordur, hayallerinin peşinden koşmak istiyordur. Bu konuda yardıma ihtiyacı, önünün açılmasına belki ihtiyacı olabilir. Bu ihtiyacı görüp yaptığımız armağanlar, hediyeler de var.
0: Evet, yani bazen de ihtiyacı olan şey bir eşya olmuyor insanın.
1: Tabii
0: İşte
1: ki.
0: kendisini dinleyecek biri ya da yanında duracak veya ona zaman ayıracak bir insana da ihtiyacı olabilir. Böyle bir armağanın mesajı da aslında ihtiyacını gördüm, yalnız değilsin ve sana destek olmak istiyorum oluyor genelde.
1: Evet.
0: Bu yönü de var tabii
1: Kesinlikle
0: ki.
1: öyle. Ve en kıymetli yönlerinden biri de o olabilir belki. Yani Kahramanmaraş'taki hediye de ustamızın damada verdiği 100 civciv hediyesi de buna güzel bir örnek olabilir. Çünkü yalnızca o düğün gününü düşünmemiş ustamız. Karşısındaki kişinin ileride, aslında gelecekte, bu armağandan nasıl yararlanabileceğini de düşünmüş ve daha kalıcı bir, ona armağan, geleceğine yatırım yapabileceği bir armağan vermeye çalışmış.
0: Evet, yani armağan bazen seni düşündüm derken bazen de senin için neyin iyi olacağını düşündüm diyor aslında bizlere. Ve hepimiz hediye vermeyi de almayı da seviyoruz.
1: Evet, bu konuda sormak isterim size. Hani siz bu haberi duymuş muydunuz diye soruyorum dinleyicilerimize. Bu ustanın 100 civciv hediye ettiği haberi okumuş muydunuz, görmüş müydünüz? Onu merak ediyoruz. Bize okuduğumuzda bize çok ilginç geldi çünkü.
0: Evet.
1: Doğanay Bengüsü Ateş diyor ki, ben de hep simyacı kitabını hediye etmeye çalışırım. Özel günlerde yanımda ne olursa olsun diye söylemiş. Yani çok teşekkür ediyoruz. O da önemli bir hediye. Yani kitap, belki sevdiğiniz bir kitabı vermek de önemli bir hediye olabilir. Yeni gelen dinleyicilerimiz, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz şu: hediye almayı mı seversiniz, hediye vermeyi mi? Hangi taraftasınız? O soruyu da hatırlatmış olalım. Şimdi hediye vermekle ilgili ilginç bir nokta var. Bir hediye aldığımızda, aslında bir armağan aldığımızda, onu alan kişi için bu karşılıksız oluyor, değil mi? Aslında
0: Evet.
1: yani o bir bedel ödemiyor alan kişi. Yani biri size hediye verdiğinde işte cüzdanınızı çıkartıp ya ne kadar borçlandım sana diye sormuyoruz herhalde diye düşünüyorum. O zaman hediyenin bir de bedel konusuna belki burada girmek lazım.
0: Evet, gerçekten öyle. Yani çok teşekkür ederim, fişi de verir misin, yarısını göndereyim demez herhalde hiç
1: Doğru.
0: kimse. Zaten öyle dersek hediye de olmaz, o bir
1: Evet.
0: ortak
1: Alman
0: alışverişe
1: usulü bir hediye
0: dönüşür.
1: olabilir belki.
0: Evet.
1: Evet. Tabii ki armağanın bizim için karşılıksız olması hiçbir bedelli olmadığı anlamına gelmiyor. Armağanın bedelini kim ödüyor? Onu alan kişi ödüyor. Yani pardon, özür dilerim, onu alan kişi ödemiyor. Onu veren
0: Veren
1: kişi.
0: kişi ödüyor.
1: Onu veren kişi ödüyor. O hediyeyi alan kişi değil de o hediyeyi veren kişi ödemiş oluyor.
0: Evet, ve bu bedel bazen işte para oluyor, bazen zaman oluyor, bazen emek, bazen fedakarlık da olabiliyor. Ya da kendi elleriyle hazırlamış olduğu bir şey ya da uzun zamandır aslında sizin ihtiyacınız olan bir şeyi arayıp bulmak olabiliyor. Bir şekilde ya da kendi programını değiştirip sizler için ya da işte arkadaşı için, ailesi için yaptığı şeyler de olabiliyor. Çok farklı yönleri olabilir ama sonuç olarak zamanını da verse, parasını da verse, fedakarlık da yapsa veren bir şekilde veren kişi onun bedelini aslında ödemiş oluyor.
1: Doğru, kesinlikle. Ve yani şöyle düşünebiliriz: armağan alan kişiye bunun için bir şey ödemene gerek yok derken veren kişi, bir anlamda da işte bunun bedelini ben karşılıyorum, ben buna razıyım, ben buna razı geldim demiş oluyor.
0: Evet, yani psikolojik açıdan baktığımızda da aslında bunun insanda güçlü bir karşılığı var. Çünkü hepimiz görülmek, hatırlanmak ve değer verilmek istiyoruz. E,

0: Birini bizi düşündüğünü veya ihtiyacımızı fark ettiğini görmek de insana yalnız değilim duygusunu veriyor. Eminim öyle hissediyorsunuzdur sizler de
1: Kesinlikle.
0: hediye aldığınızda ya da birine hediye
1: Yani
0: verdiğinizde.
1: hepimiz öyle hissediyoruzdur diye düşünüyorum. Tabii ki dinleyicilerimiz yorumlarını paylaşabilirler. Yani biyolojik açıdan da baktığımızda evet hediye almak gerçekten bir sevinç ve yakınlık hissini harekete geçirebiliyor. Ve bu yüzden baktığımızda yalnızca hediye alan değil, hediye veren kişi de mutlu oluyor. Mesela bazı dinleyicilerimizin çoğunluğu sanırım hediye vermeyi daha çok seviyorum diye yazmışlardı. Biyolojik açıdan da baktığımızda, psikolojik açıdan da baktığımızda gerçekten bu böyle bir etkisi de var.
0: Evet ve aslında bu hediye verme ya da hediyeleşme durumu ailelerde, arkadaşlıklarda, komşuluklarda, düğünlerde, ziyaretlerde de önemli bir yeri var. Aslında kültürel, sosyal açısından da baktığımızda önemli bir yere sahip. Çünkü toplumdan topluma hediyeler değişse de insanlar bununla ilişkilerini bir şekilde ifade ediyor ve aralarındaki o bağı güçlendiriyor.
1: Evet ve belki bazen işte bir hediye böyle uzun uzun anlatamadığımız bir şeyi tek başına söyleyebiliyor. Yani seni görüyorum, seni önemsiyorum, mutluluğunu paylaşıyorum ya da ihtiyacını görüyorum gibi. Bazen kelimelerle bunu ifade etmemiz yeterli olmayabiliyor ya da o kadar etkili olmayabiliyor ya da ifade edemeyebiliyoruz. Ama hediye baktığımız zaman bunun yerini doldurabiliyor.
0: Evet, bu yüzden bazı hediyeler aslında yıllar geçse bile unutmuyoruz. Çünkü hatırladığımız yalnızca elimizde tuttuğumuz şey olmuyor. O hediyenin arkasındaki düşünceye verilen emek ve bize hissettirdiği şey de oluyor. Ve aslında bu düşünceden yola çıkarak size de sormak istiyorum. Bugüne kadar aldığınız en unutulmaz hediye neydi mesela? Merak ediyorum her biriniz için.
1: Evet, bu konuda sizlerin görüşlerini bekliyoruz. Yani bugüne kadar aldığınız en unutulmaz hediye neydi diye yazarsanız çok mutlu oluruz. Şimdi yorumlarınız var daha önceki konuştuğumuz konular üzerine. Onlara da bakmak istiyorum. Batuhan Bey demiş ki, Batuhan kardeş demiş ki, maalesef duymadım demiş haber hakkında. Bu haberi duymuş muydunuz diye sormuştuk. Sonrasında Doğanay Bengüsü Ateş demiş ki, ben de duymadım. Dandik haberler var hep. Bunlar da az duyuluyor diye söylemiş. Magazin falan sıkıcı diye söylemiş. Yordanka demiş ki ben de duymadım. Hiç ilk defa duyuyorum diye söylemiş. Batuhan Bey genelde ünlülere yönelik haberler daha gündemde maalesef. Yani magazinsel haberlerden bahsediyor. Onlar daha gündemde maalesef diye söylemiş. Sonrasında Doğanay Bengüsü Ateş'in de yorumları var.
0: Evet, bize demiş ki Tanrı'nın hediyesi bol, ondan alıp sonra ben de nezakete göre hediye dağıtmayı severim demiş. Benim elimle Tanrı başkasına hediye verir, hepimiz de öyle, her şey onun demiş. Tanrı'nın beni bu kadar seviyor olmasına şahit olmak en büyük hediye demiş.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet, teşekkür gerçekten ederiz, güzel bir bakış açısı.
1: Evet. Yani bugünkü sorumuz şu: hediye almayı mı daha çok seviyorsunuz, hediye vermeyi mi? Bu soruya cevaplarınızı bekliyoruz. Ve son olarak da şunu sorduk: bugüne kadar aldığınız en unutulmaz hediye neydi diye sorduk. Onun da hatırlatmasını yapmış olalım. Şimdi bir
0: Instagram'da da aslında yorumlar var. Yercan Donikoğlu amin demiş bizlere. Bebe Göktu, hocam Hatay'dan selamlar. Rabbim bereketi üzerinize olsun demiş.
1: Hatay'a buradan selam olsun. Esenlikler
0: ediyoruz
1: olsun. Aslında Hatay önemli bir yer biliyorsunuz. Antakya'da Hristiyanlara Hristiyan isminin verildiği yer. İlk kiliselerin orada olduğunu görüyoruz. O yüzden önemli. Selam olsun buradan Hatay'a da.
0: Evet.
1: Şimdi
0: atladığımız bir yorum yok sanırım.
1: Sanırım yok. Şimdi İlahi için bir anket başlatmıştık. Onunla ilgili sonuçlarımız geldi. En çok oyu İsa Zaferini Kutlarız İlahisi almış. Birlikte İsa Zaferini Kutlarız İlahisini dinleyelim. İlahi'nin ardından burada olacağız. Sorduğumuz soru şuydu, onu hatırlatalım. Hediye almayı mı daha çok seviyorsunuz, hediye vermeyi mi diye sormuştuk ilk olarak. Bir de bugüne kadar aldığınız en unutulmaz hediye neydi? En son olarak bunu sorduk. Bu konuda cevabınız varsa bize yazabilirsiniz. youtube.com/radyomaranata ve instagram.com/radyomaranata adreslerinden. İlahi'nin ardından buradayız. Bizlerle kalın. Sonrasında güzel oyunlarımız olacak, sürpriz oyunlarımız olacak. Onu da hatırlatmasını yapmış olayım.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Lafa Açtı canlı yayınımıza kaldığınız yerden devam ediyoruz. Az önce seçtiğiniz İsa Zaferi'ni kutlarız ilahisinden sonra yine beraberiz, sizlerleyiz. Ve biliyorsunuz ki her durumda, her şartta, her sorunumuzda Rabbin önüne gidiyoruz duayla. Ve bir dua konunuz varsa bize yazmanızı da rica ediyoruz. Birlikte dua edelim, Rabbin önünde duralım. Sorunlarımızı, ihtiyaçlarımızı, sevincimizi, üzüntümüzü, her şeyi Rabbin önüne getirelim birlikte. Bu nedenle bir dua konunuz varsa yorumlarda yazarsanız sizler için anlık olarak dua ediyoruz. Artık programın sonunu beklemiyoruz. Anlık olarak dua ediyoruz. Bir dua konunuz varsa lütfen bize yazın.
1: Evet, dua konularınızı bekliyoruz. Artık anlık olarak sizin için dua ediyoruz. Onun hatırlatmasını yapmış olalım ve size soruyoruz. Bugüne kadar aldığınız en unutulmaz hediye neydi diye soruyoruz. Tabii ki hediye almayı mı seversiniz, vermeyi mi sorusunu da cevaplayabilirsiniz. Bugüne kadar aldığınız en unutulmaz hediye neydi sorusuna dinleyicilerimiz yazdılar. YouTube'dan yazdılar. Ve en son Doğanay Bengüsü Ateş Hatay diye kalp koymuştu. Hatay'dan bir dinleyicimiz yazmıştı. Rıfkı demiş ki bilgisayarım diyebilirim diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Deniz yolcusu bugüne kadar aldığım en güzel hediye çocuğum demiş. Evet. Elizabeth Pomokova yazmış. İsviçre'den selamlar. Ben hediye vermek daha çok severim. Bu haberi hiç duymadım. Konu çok güzel diye söylemiş. İsviçre'ye de buradan selam olsun Elizabeth Hanım.
0: Ve Aydın yazmış bizlere. Radyo Maranata'nın kıymetli dinleyicileri en güzel aldığım
1: evet,
0: hediye
1: biraz
0: demiş.
1: Gördüğümüz gibi biraz yalakalık da yok değil yani. Doğanay Bengüsü Ateş böyle emojiler göndermiş bize.
0: Evet.
1: Batuhan Bey, bizi birleştiren Rabbin kendisi Aydın kardeşim. Ona övgü ve yücelik olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Amin. Doğanay Bengüsü Ateş, Hazreti İsa dirildi, onun bir an önce görelim, duam bu diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz paylaşımınız için. Yordanka Maleva yazmış, Tanrı'nın bizim günahlarımızı bağışlaması en büyük hediye, onun yolunda yürümek için bize verdiği tüm şanslar en güzel hediye diye paylaşmış. Çok teşekkür ediyoruz yazdığınız için, paylaştığınız için. Bu konuda görüşleriniz varsa lütfen bize yazmaya devam edin. Bugüne kadar aldığınız en unutulmaz hediye neydi diye soruyoruz. Atladığımız bir şey var mı?
0: Yok. Atladığımız bir yorum yok sanırım. Ama Doğanay Bengüsü doğan bu demiş. Ben dua edeyim bununla ilgili.
1: Olur tabii ki.
0: Kendisi için. Ya Rab yüceler yücesi kutsal olan babamız senin önüne gelmek istiyoruz. Doğanay Bengüsü Ateş için. Ve aslında senin gelişini özlemle bekliyor anladığımız kadarıyla. Onun için duam şu ki gerçekten senin gelişinde hazır olsun ya Rab. O kandili yağını alan kızlar gibi aslında ya Rab. Hazır olsun ve bu yarışı tamamlayanlardan olsun diye sana yalvarıyorum ya Rab. Lütfen onun yaşamını bereketle. Ve bu yolculukta, iman yolculuğunda ya Rab, sen ona her zaman rehber ol. Adımlarını sağlamazsın, her zaman yüreği sende olsun diye sana yalvarıyorum ya Rab. Ve ikinci gelişinde seni karşılayanlardan olsun diye yalvarıyorum yüceler yücesi. Senin ellerine bırakmak istiyorum. Sana olan o açlığı, susuzluğu hiçbir zaman bitmesin yüceler yücesi Rabbim. Teşekkür ediyorum onun için. Ve senin ellerine bırakıyorum onu. Sen onda egemen ol, yaşamında egemen ol diye yalvarıyorum. İslam adıyla. Amin.
1: Amin. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi YouTube'dan bir yorum var. Emre Bey yazdı. Diyor ki, esenlik olsun, iyi yayınlar diliyorum. Dua isteyim. Ailece bir sürecin içerisindeyiz. Her şeyin bizim adımıza olumlu sonuçlanması için dua ederseniz sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız demiş. Tabii ki sevmiş de dua ederiz sizler için. Rab senin önüne geliyoruz ve sana şükrediyoruz. Emre Bey için şükrediyoruz. Onun hayatında olduğun için şükrediyoruz. Ve onun ailesini önüne getirmek istiyoruz. Sen onun ailesini biliyorsun. Onların yüreklerindeki en derin ihtiyaçları biliyorsun. Ve şu an içinden geçtikleri o süreci de biliyorsun. Onları yukarıdan izleyen, uzaktan bakan değil, yanlarında onlarla beraber olan Tanrısın. Bunu da biliyoruz. İsa Mesih. Gerçekten bu süreçten olumlu bir şekilde geçsinler. Senin esenliğinle, senin harika isteğinle, iyi isteğinle sonuçlansın diye dua ediyoruz. Ve sonuç her ne olursa olsun senin isteğinin iyi olduğunu biliyoruz ya Rab. Gerçekten onlara güç ver. Sürecin ne olduğunu bilmiyoruz ama esenlik ver, güç ver. Senin gerçekten ruhunla onları pekiştir diye dua ediyoruz. Ve esenliğinle onları koru diye dua ediyoruz. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
0: Yani. Amin. Lütfen dua konularınız olursa da yazmaya devam edin. Sizler için her zaman Rabbin önünde durmak isteriz sevinçle.
1: Evet, şimdi hazır mısınız diye sormak istiyorum dinleyicilerimize. Çünkü birlikte bir oyun oynayacağız. Oyun oynamaya hazır mısınız diye sormak istiyorum. Bugün 50. programımızı kutluyoruz. 50. Lafla Faşlı programı bu. Yani 50 kez bu mikrofonun karşısına geçtik. Tabii ki diğer biz farklı programlarımızda daha fazla kez geçtik ama Laf Lafı Açtı programı için onun özelinde konuşuyorum. 50. program oldu bu. Ve 50. programdır. Siz bizimle berabersiniz. Sizlerle sohbet ediyoruz. Bunu kutlamanın sevincini yaşıyoruz. O yüzden şimdi birlikte sizlerle bir oyun oynamak istiyoruz. Burada mısınız? Bizimle misiniz? Hazır mısınız diye öncesinde sormak istiyorum.
0: Evet, biraz eğlence zamanı olacak şimdi. 50. programımıza böyle sürpriz kutumuzu yeniden açıyor olacağız sizler için.
1: Evet, program başında bahsetmiştik. Bir sürpriz kutumuz var sizler için. Bu sürpriz kutunun içinde aslında numaralar var, sayılar var. Ve bu sayılardan sizin çekeceğiniz numaraya göre bir oyun çıkacak. Ve bu oyunu kurallarını siz belirleyerek bize oynatmış olacaksınız aslında. Zaman şeyimiz de olacak, süre kısıtlamamız da olacak. O yüzden o konuda heyecanlıysanız aslında görüşlerinizi bekliyoruz. Bakalım kutunun içinden ne çıkacak?
0: Evet, aslında şöyle oynayacağız bu oyunu. Sizlerden 1 ile 5 arasında bir sayı yazmanızı istiyoruz. Yorumlar kısmına ve aslında o sayılara göre biz kağıdı çekeceğiz. İçinden hangi oyun çıkarsa onu oynayacağız.
1: Evet, yani 1 ile 5 arasında bir sayı yazabilir misiniz kıymetli dinleyenler? Onu merak ediyoruz. Şu anda yazabilirseniz çok mutlu oluruz. 1 ile 5 arasında en çok çıkan rakama göre çıkan şeyde sonuçta bir, yani biz şey çekmiş olacağız. Kart çekmiş olacağız. Ve o karta göre aslında en çok çıkan sayıya göre, aslında onu da dikkate alın. O karta göre bir kart açmış olacağız ve bir oyun çıkacak içinden ve oyunu birlikte oynamış olacağız. Şimdi görüyorum ki 3-1-5-3-3-3
0: 3 daha fazla sanırım.
1: 3 şu an daha çok yazıldı gibi. Daha paylaşmak isteyen varsa paylaşabilir. Sizlerden bir sayı söylemenizi istiyoruz. 1'den 5'e kadar bir sayı söylemenizi istiyoruz. Şu an 3 gibi daha çok.
0: Evet.
1: 3, 1, 5, 3, 3, 3 gibi. Evet. Şimdi 3 sayısını çekmiş olalım. 3 sayısını. Evet. 3 sayısını. 8 dedi Dilek Hanım da. Evet. 3'ü çektik artık. 3'ü çektik artık. Şimdi 3. kartımıza baktığımız zaman 3. kartımızda oyunumuzun adı şu. Çıkan oyun ne? 50 saniyede 5 armağan diye bir oyun belirlemiştik. O çıktı 3. numarada. 50 saniyede 5 armağan oyununu oynayacağız. 50 saniye olmasının sebebi aslında 50. programımız olmasından dolayı. Belki uzun gelebilir bu süre. Evet. Sizler için ama 50. program olmasından dolayı böyle yaptık. Şimdi bu oyunu sizlere isterseniz birazcık açıklayalım.
0: Evet, aslında bu oyunda her turda kime armağan bulacağımızı belirlemeye çalışacağız. İşte arkadaşlarımız olabilir, ailemizden birisi olabilir. Ne hediye verilecek diye aslında ona bakacağız. Ama Aydın ve ben aslında bu konuda yarışacağız. Kuralları siz aslında belirlemiş olacaksınız.
1: Evet, kuralları sizler belirlemiş olacaksınız. Bir zorluk daha var bu oyunda. Yani dinleyicilerimiz akla gelen ilk armağanlardan birini yasaklayacak. Yani konuyu, evet, belirliyoruz, kişiyi belirliyoruz. İşte atıyorum Aydın sevgilisi için hediye seçsin diye konuyu dinleyicilerimiz belirliyor. Sonrasında ilk akla gelen en basit olan hediyeyi de yasaklamış olacağız.
0: Mesela çiçek gibi, işte sevgili ilk akla gelen şey çiçek. çiçek yasak. Evet. Ve onun dışında ne alınabilir? Ama tabii süre var. 50 evet, saniye içerisinde kesinlikle. 5 tane evet, yani hediye bulması gerekiyor.
1: Kelimeyi de yasaklayacağız ki iş daha da zorlaşıyor. Yani ilk akla gelen şey dışında mesela atıyorum. Sevgili çıktı. O zaman sevgili için çiçek haricinde bir şey söylemen lazım gibi. Ya da işte atıyorum yani herhangi bir hediye haricinde bir şey söylemen lazım gibi. Onu yasaklamış olacağız. Ve 50 saniye içinde bunu bulmaya çalışacağız. Bakalım sizler bizi ne kadar zorlayacaksınız.
0: Evet ve tabii ki mağazadan alınan şeyler yani sadece bunlar geçerli değil. Aynı zamanda işte zaman ayırmak, yardım etmek, destek olmakla ilgili şeyler de para ile hani ölçülmeyen şeyler de armağan olarak olabilir.
1: Tabii ki kesinlikle öyle. Onlar da armağan olabilir. Yani onları da sıralayabiliriz. Sadece materyallerden bahsetmiyoruz. Onları da sıralamış olacağız.
0: Evet, aslında ilk turu yapalım ve Aydın'a hangi konuda soralım?
1: Evet, heyecanlıyım şimdi.
0: Evet, bir anket aslında açabiliriz. Aydın kime 5 armağan bulsun?
1: Evet, ilk anketimizi yayınlayalım.
0: Sevgilisine mi, arkadaşına
1: ilk
0: mı?
1: İlk önce konuyu konuyu birlikte belirleyelim kıymetli dinleyenler ilk tur için. 3 turumuz olacak böyle. Her turda bunu yapacağız aslında. İlk turda şimdi soruyoruz. Aydın kime 5 armağan bulsun diye.
0: Evet.
1: Sevgilisine mi, arkadaşına mı, annesine veya babasına mı, yeni işe başlayan birine mi diye. Oradan işaretlerseniz ona göre bu sefer yasaklanacak kelimeyi bulabiliriz.
0: Evet. Lütfen işini zorlaştırın.
1: Evet, daha zor olacak benim için. Bakalım. Bu arada dediğim gibi hazırlanmadık. Zaten kartı da siz seçtiniz. O yüzden doğaçlama olarak burada cevap
0: ben de,
1: vereceğiz.
0: Yani birden sorulan şeylere cevap vermek benim için çok zor.
1: Benim için de zor bu arada.
0: Bildiğim şeyleri bile unuturum.
1: Bakalım, yaratıcı olmaya çalışacağız yani. Hı-hı. Evet.
0: Evet.
1: Şu anda %50 sevgilisine gözüküyor, %33 arkadaşına gözüküyor, %17 yeni işe başlayan birine diye gözüküyor. Kime 5 armağan bulayım? Biraz bekliyorum. Şu anda 6 kişi oy kullandı. Aslında biraz daha oy sayısı belki daha iyi olabilir. Henüz kullanmadıysanız kullanın lütfen oyunuzu. Ona göre seçmiş olalım.
0: Evet, bakalım ne çıkacak. Sevgilisine evet. Kolay olur sanki senin için ama bakalım.
1: Bakalım. %33 sevgilisine, %33 arkadaşına diyor. Evet, şu an baş baş gidiyor mücadele. Sizin oyunuzu bekliyoruz. Henüz oy kullanmadıysanız, kullanabilirseniz. Şu an %30, 3 tanesi %30 oldu. Sevgilime, arkadaşıma, yeni iş memberine hepsi aynı oy oranında.
0: Evet.
1: O zaman en az çıkmış olanı, değil mi? Yok.
0: Hayır. Zorlaştıralım lütfen biraz.
1: Annesine veya babasına %10. Belki tersine oylama yapabiliriz. En az çıkan da olabilir, değil mi? Neyse, kaç iş yoksa.
0: Bence evet. İşaretlemeyenler de işaretlerse.
1: Henüz işaretlemeyenler işaretlerse böyle çok kritik olacak hani.
0: Evet, çünkü üçü
1: de kişinin çıktı. Kullandığı oy çok kritik olacak şu anda. Çünkü üçü de aynı cevap oldu.
0: Dengeyi değiştirecek birini istiyoruz şu an.
1: Evet, dengeyi değiştirecek bir kişi lazım. Henüz oy kullanmadıysanız, kullanırsanız çok mutlu oluruz gerçekten. Görüşlerinizi bu konuda bekliyoruz. O konuda.
0: Evet, arkadaşı kısmı öne geçti.
1: Evet, arkadaşına kısmı %42 olarak sanırım okey miyiz bu sonuca? 12 oy kullanıldı. Sanırım okeyiz herhalde.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: O zaman arkadaşı olarak Aydın'a
1: evet
0: soracağız.
1: Anketimizi sonlandırdık. Arkadaşına %42 oldu. Arkadaşına seçiyoruz. Şimdi arkadaşıma hediye seçmem gerekiyor. 50 saniyem var. 5 saniye süremiz olacak ama
0: neyi yasaklayalım?
1: Yasaklı bir kelime. Yani ilk akla gelen kelimeyi yasaklayabilirsiniz. O zaman benim işim daha zor olur. Yani arkadaşına ne alınır? O konuda ne yasaklayalım?
0: Batuhan Bey parfüm yasaklanabilir yazmış bizlere.
1: Mesela evet, o olabilir. Parfüm yasaklayabiliriz isterseniz. Başka fikri olan varsa onun da fikrini merak ediyoruz. Ne olabilir başka mesela? Ben değilim diyor Doğanay. Ne anlamda dediniz onu anlamadım. İftirayı yasaklıyorum arkadaşım. Yok, hediye olarak. Yani hediye alacağım. Mesela ben ona hediye alacağım ya. 5 tane hediye seçmem gerekiyor. Şimdi ilk akla gelen şeyler kolay olur. Hani benim işimi zorlaştırmak için bir kelimeyi yasaklarsanız bu olmasın. Yani bunun atıyorum mesela çiçek haricinde işte 5 tane şey söyle gibi. Kupa bardak demiş mesela Osman.
0: Evet, evet, o da mantıklı. O da arkadaşa mantıklı. Genelde alınır.
1: Kupa bardak alınır. Parfüm olabilir. Bu arada parfüm denildiği için onu yine de söylemeyeyim ben. Hani orada.
0: Evet. Şey olmuş daha oldu. Zor olsun aynen.
1: Evet. Kupa bardak diyelim isterseniz. Araba aynen. Demiş. Evet, onu herhalde. Yani şu an için onu siz yasaklamasanız da ben alamam. O konu hani daha finansal olarak onu. O yasaklı gibi duruyor şu anda.
0: Doğanay Bengüsü Ateş parfümü almasın şimdiden beğenmedim demiş. Tamam. Parfüm evet kritik.
1: Parfüm diyelim o zaman. Ama tabii kupa bardak ve arabayı da yine söylememiş olayım.
0: Tamam.
1: İsterseniz
0: süreyi başlatalım
1: süremizi
0: şimdi.
1: Süremizi başlatmış olalım. Şimdi süremiz başlıyor. Evet, 50 saniye var. Ne alabilirim? Tişört alabilirim onun için. Kitap alabilirim.
0: Evet.
1: Başka ne olabilir?
0: Aynı kategoride şeyler olmasın.
1: Aynı kategoride olmasın. Tişört dedim, kitap dedim. Başka ne alabilirim? Yani sevdiği bir yere götürebilirim. Sevdiği bir filme götürebilirim mesela. Hı hı. O da olur herhalde değil mi? Yani illa materyal olmasına
0: olabilir,
1: gerek yok.
0: Olabilir tabii.
1: Başka ne olabilir? Yani ihtiyacı olan bir elektronik varsa onu alabilirim. Dördüncü olarak. Başka ne olabilir? Başka aklıma gelen.
0: İnsan birden sorulunca aklına
1: birden
0: gelmiyor.
1: Birden zor oluyor. Ne olabilir ki başka? Yemek. Doldu ama.
0: Çaldı yani.
1: Yemeği çıkartabilirim diyecektim ama olmadı herhalde. Dört.
0: Bunu. Evet. Tam beşte tamamlayamadım.
1: Dört oldu. Olmadı. Ben yapamadım yani. Evet. Yani son anda yemeğe çıkartırım diyecektim ama olmadı. Dördüncü şey. Teşekkür ederim. Yani şimdi bir sonraki tura geçeceğiz. İlk tur şey sıfırım ben şu anda. Doğal taş kole demiş Doğan'a Bengüsü Ateş.
0: Evet. Bayanlar sevebilir.
1: Tabii ki sevebilirler. O da olabilir. Şimdi ikinci tura geçmek istiyoruz. İkinci turda sıra Semra'da olacak. Ben Semra'ya sormuş olacağım. Aslında sizler sormuş olacaksınız daha doğrusu. Ben derken tur olarak hani Semra'da olacak tur. Sizce hemen bir anket başlatmış olalım. Semra kime 5 armağan bulsun diye bir anket başlatıyoruz. Orada da anketimizin cevapları işte eşine, öğretmenine, yeni evlenen bir çifte, doğum günü nasıl söyleyeyim, doğum günü olan bir arkadaşına diye söyleyelim. Yani ilk arkadaşına diye söyledik ilk seçenekte ama o fark geneldi. Şimdi özellikle doğum günü olan bir arkadaşına diye söylüyoruz. Sizce hangisini seçsin? YouTube'daki anketimize yanıt verirseniz çok mutlu oluruz. Şu anda YouTube'daki anketimiz açık. Öğretmenine ile başladı.
0: Kolay olsun lütfen.
1: Evet, öğretmenine ile başladı. Evet, %40 eşine, %40 doğum günü olan bir arkadaşına diye gidiyor. %50 eşine, %17 öğretmenine, %30 işte doğum günü olan bir arkadaşına. Güldüğüme bakmayın. Evet.
0: Doğum günü olan arkadaşına biraz önde.
1: Evet, öne geçti şu anda. Doğum günü olan bir arkadaşına %50 diyor. Biraz daha beklerim isterseniz. Belki bir 10 oy olsun en azından. %50 şu anda doğum günü olan bir arkadaşına diye çıktı. En azından bir 2 oy daha bekleyelim. 10 oy olsun. Ondan sonrasında yarışmamıza başlamış olalım.
0: Bu konuda da hiç iyi değilimdir. Çok kararsız bir insan olarak da.
1: Evet, bakalım şimdi. Evet, henüz oy kullanmadıysanız YouTube'daki anketten kullanabilirsiniz. Kime aslında hediye alsın Semra, 5 armağan bulsun. 50 saniye süresi var. Ben mesela 5.'yi bulamadım. 4. de şey oldum. Pardon, 4. de bitti. eşine, öğretmenine ve doğum günü olan bir arkadaşına 8 oy şu an kullanıldı. Dinleyenlerimiz arasında henüz oy kullanmayanlar varsa ona göre evet 9 oy oldu şu anda. Bir oya daha ihtiyacımız var sizler için. Doğum günü olan bir arkadaşına %44 oldu. Bakalım. Evet, bir oy daha lazım kıymetli dinleyenler. Oylarınızı bekliyoruz. Bu arada Sevda Hanım diyor ki daha önce dua istemiştim yer değişikliğimiz ile alakalı. Çok şükür Rab sağladı. Teşekkür ederim. Yeni şehrimizdeki süreci Rab şekillendirsin. Eşim ve çocuğum Rab sevgisini yüreğine kabul etsin diye söylemiş. Bu arada ben onun için dua edeyim isterseniz. Sizler de oy kullanın lütfen. Yani Semra kime 5 armağan bulsun diye. Ben o esnada dua edeyim Sevda Hanım için. Rab senin önüne geliyoruz ve şükrediyoruz. Sağlayışın için şükrediyoruz. Bu yer değişikliği ile alakalı olarak. Gerçekten uygun bir yer sağladığın için teşekkür ediyoruz ve şu an gidecekleri o yeni şehri bereketle diye dua ediyoruz. Orada kalacakları yeni evi şimdiden onlara hazırla diye dua ediyoruz. İşlerini bereketle, karşılaşacakları insanları bereketle, güzel insanlarla karşılaştır, adımlarına ışık ol, çıra ol, şekillendirsin diye dua ediyoruz. Ve Sevda Hanım'ın eşi de çocuğu da seni kabul etsinler hayatlarına, senin sevginle sen onların yüreğini şekillendir diye dua ediyorum. Ailecek bizi Rabb'i yüceltiyoruz, Rabb'e tapınıyoruz diyebilsinler diye dua ediyorum. Ya Rab, İsa Mesih'in adıyla. Amin.
0: Amin.
1: Evet, şu an sanırım 9 oy var. Doğum günü olan bir arkadaşına diye çıktı. Sonlandırabiliriz anketimizi. Doğum günü olan bir arkadaşına dediler. Şimdi 50 saniye süremizi başlatıyorum ve bekliyoruz.
0: Evet, arkadaşıma sanırım
1: doğum günü olan ama.
0: Tamam, daha doğum güzel. Günü olan. Kıyafet alabilirim. Sever genelde insanlar. Kıyafet olabilir.
1: Aynı cevabı kabul ediyor muyuz? Ben de kıyafet demiştim.
0: Evet, ama hediyeler genelde öyle oluyor.
1: Şey seçmedik, yasaklı kelime seçmedik.
0: Aa evet, yasaklı kelimeyi seçmedik.
1: Yasaklı kelimeyi şey seçmedik.
0: Kıyafet demeyin lütfen. Yasaklı kelime olur.
1: Pardon, şimdi kuralları biz çiğnemiş olduk. Yasaklı kelimeyi seçmedik. Şimdi doğum günü olan bir arkadaşına ne almasın? Onu merak ediyoruz. Doğum günü olan bir arkadaşına ne alamasın? Onu merak ediyoruz. Rıfkı kıyafet diyor.
0: Hayır, bunu bana yapmayın.
1: Rıfkı kıyafet diyor. Doğum günü olan bir arkadaşına ne alamasın? Yasaklı kelimeyi bulmadık bu arada. Sevda Hanım 4 diyor. 4 ne demek onu bilmiyorum. Buradayız diyor Sevda Hanım da.
0: Kolye.
1: Kolye diyorlar. Kıyafet diyorlar. Kıyafet diyorlar. Elizabeth Hanım. Alışveriş kartı resmen para veriyor. Korkunç demiş. Alışveriş kartı almasın diye söylemiş. Evet. Sanırım kıyafet daha çok önde.
0: Kıyafet
1: duruyor.
0: Almıyorum.
1: Tamam, kıyafeti eledik. Şimdi tekrar süremizi başlatalım ve bakalım 5 tane bulabilecek mi?
0: Tamam. O zaman kitap olabilir. Parfüm olabilir. Eğer arkadaşım kızsa belki böyle bir güzellik zamanı olsun diye, bir bakım zamanı olsun diye bir paket olabilir. Onun dışında eğer uzaktaysa çiçek olabilir diye düşünüyorum. Onun dışında ne kaldı?
1: Bir tane kaldı.
0: Belki ihtiyacı olan işte bir termos olabilir.
1: Termos.
0: Evet, severler genelde. Evet.
1: Kabul ediyor muyuz kıymetli dinleyenler bu cevapları? Daha 10 saniyesi var sanırım.
0: Ama süremde olmadan söyledim.
1: Evet, doğru. Süre şimdi doldu. Evet, o zaman bildin. Bravo, tebrik ederim. Şu anda 1-0 önde olacak Semra. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi 3. tur oynayacağız. Aslında normalde 4 tur oynamak lazım ama süre açısından 3. tur oynayacağız. Bakalım. Berabere mi bitecek yoksa acaba Semra önde olarak mı bitirecek? Ona birlikte bakmış olalım. Şimdi 3. tur herhalde yine benim olacak.
0: Evet, bakalım. Yine bir anket düzenleyelim. Aydın kime alsın hediyeyi? Ona bir bakalım.
1: Evet, Aydın kime 5 armağan bulsun diye soruyoruz. Kardeşine mi? Bu sefer başka ne var? Komşusuna.
0: Evet.
1: Kardeşine, komşusuna.
0: Lütfen komşusuna der misiniz? Ne alacak çok merak ediyorum.
1: Patronuna var. O da
0: evet,
1: o
0: bu
1: da
0: güzel.
1: Cevap
0: evet, patron da güzel aslında.
1: Yeni taşınan patron dinliyorsa özellikle o ayrı bir risk. Yeni taşınan bir arkadaşına. Evet, anketimiz yayınlandı şu anda. Şu anda sizlerin elindeyiz, evet.
0: Evet.
1: Aydın kime 5 armağan bulsun?
0: Ben komşusu ya da patronun çıkmasını çok isterim. Çok merak ediyorum.
1: Evet, şu anda patronuna %50. Patronuna
0: çünkü
1: uçtu
0: zor
1: gidiyor.
0: Zor bu, ne anılabilir kısmı.
1: Patronuna hediye almak korkunç demiş. Doğan Aybengüsü Ateş. Termos çok iyi bakır olsun diye söylüyor.
0: Evet.
1: Doğan Aybengüsü Ateş de.
0: İyi
1: Sevda
0: bir termos,
1: amin, teşekkür ederim kardeşim demiş. Bu arada dua istekleriniz varsa paylaşmaya devam edebilirsiniz. Onun da hatırlatmasını yapmış olayım. Aydın kime 5 armağan bulsun diye soruyoruz. Kardeşine mi, komşusuna mı, patronuna mı, yeni taşınan bir arkadaşına mı?
0: Evet, patronuna önde.
1: Patronuna şu an %50 ile önde. Biraz daha bekleyelim bence. Belki daha...
0: Sonucun değişmesini için mi? Aydın.
1: Belki sonucu değiştirebilecek kişiler çıkabilir. Kıymetli dinleyenlerimiz için. Bir de şeyi de hatırlatmış olayım. Mesela bana şey sorduklarında bu zamana kadar aldığınız hediye... Unutulmaz hediye diye sorduklarında ben demiştim ki Radyo Maranata dinleyicileri. Onu da hatırlatmış olayım.
0: Ona göre cevap verin diyor ama lütfen lütfen zor alanı seçelim yine de. Bunu şimdi hatırlatman gerçekten ilginç oldu Aydın.
1: Evet, 1-0 şu an Semra önde ama beraber de bitebilir. O zaman daha eşitlikçi olur gibi düşünüyorum. O yüzden... Diğer seçeneklere yönelebiliriz.
0: Aydın kazanmak için her şeyi yapıyor şu an.
1: Evet, patronuna %50. İki oy daha bekliyoruz. Yani en azından ona tamamlayalım diye bekliyoruz. Evet. Patronuma hiçbir şey almazdım param olmadığı için. Belki maaşıma zam yapardı diye seni. Patron kardeş. Doğan Aybengüs Ateş gülmüş. Instagram'dan yazan var mı bu arada bilmiyorum.
0: Instagram'da şu an yazan yok. Patronuna evet. Da %56 oldu Aydın.
1: Evet, oy arttıkça daha da şey oluyor.
0: Evet.
1: Evet, patronuna olacak gibi herhalde. İsterseniz onu başlatalım. Daha çok sizi de bekletmiş olmayalım.
0: Evet, ama yasaklı kelimeyi de seçelim. Ne almasın?
1: Evet, patronuma ne almayayım? Yani akla gelen ilk şeyi olmasın.
0: Evet.
1: Patrona nutuk hediye etmek demiş. Evet, o daha tehlikeli olurdu herhalde.
0: Zor ama patrona hediye almak.
1: Doğru. Bu arada zor, en zoru seçtiniz. Onu da söyleyeyim. İnternetten bakma şansımız yok. Şey, joker hakkımız da yok. Değil mi?
0: Evet. İnternetten bakamazsın. Bakarsan ben görürüm burada zaten. Evet. Ne almasın? Genelde...
1: Telefon hakkımız da yok.
0: Yok.
1: Evet, ne almayayım? Yani bir kelimeyi yasaklarsanız işimi daha da zorlaştırmış olursunuz. Patronuma ne almamış olayım kelime olarak.
0: Evet, genelde ne alınıyorsa lütfen onu yasaklayalım.
1: Kitap demiş. Evet, olabilir. Kitap almayı yasaklıyor olabiliriz. Şartlar demiş. Pardon, şartlar diye çevir. Termos demiş. Evet. Sevda Hanım. Termos. Nedense Google şartlar olarak çevirdim. Kitap, termos, kupa. Demiş.
0: Evet, kalem de doğru.
1: Benim aklıma gelen ilk şey kalem, kitap. Kalem alın, yağ sever onlar. Filtre, kahve, kalem. Yasaklı kelimeyi bulmaya çalışıyoruz. Şimdi herkes farklı bir şey yazdı ama ortak bir şey bulmak lazım ki ona göre ilerleyelim.
0: Evet, iki tane kalem vardır sanki.
1: Kalem, tamam. Kalem olabilir. Kalem. Bu arada hani en azından bu diğer yazan yorumları da söylemeyeyim ki şey olmasın. Oradan bakmış olmayayım bari.
0: Tamam, o zaman sanki kalem daha fazla.
1: Tamam, kalem yasaklı kelime olsun ama burada yazdıklarınızı da şu an bakmıyorum. Sonradan yazarsanız onları şey yapmayacağız ama şimdiden yazdıklarınızı atlamış olayım.
0: Evet, başlayalım.
1: Evet, patronuma ne alırdım? Kravat alırdım ona.
0: Evet, iyi.
1: Kesinlikle. ceket alırdım ona.
0: Ama kravat dedin, şimdi ceket de aynı kategoriye
1: giriyor. Kıyafet olmaz mı?
0: Söyleyelim.
1: Kravat alırdım. İyi bir çalışma performansı.
0: O zaten yapman gereken.
1: Yapmam gereken mi? Tamam. Kravat alırdım. Ajanda alırdım.
0: Evet, ajanda dedim.
1: Ajanda alırdım. Başka ne alabilirim ki, patrona ne aldığını bilmiyorum ben. Kahve alırdım ona.
0: Evet, gelmiyor.
1: Gelmiyor maalesef, gelmedi.
0: Evet,
1: 50 saniye vardı yani ama zor.
0: Zor. Evet, patron zordu gerçekten.
1: Evet, tebrik ediyoruz bu arada.
0: Sizi merak ettim aslında. Siz ne alırdınız patronunuza?
1: Onu da merak ediyoruz. Ben bulamadım. Bu arada Semra kazanmış oldu 2-0 olarak. Tebrik ediyoruz kendisine gerçekten. Evet. Ve sizler
0: teşekkür
1: için de.
0: Teşekkür ediyorum. Dinleyiciler bana.
1: Beni zorladığınız için de teşekkür ediyorum.
0: Kolay olanı seçti.
1: Evet. Şimdi aslında tabii ki kutsal kitap bakışına doğru yavaş yavaş geçeceğiz. Ama dilerseniz bir ilahi arası da vermiş olalım. İsterseniz kutsal kitap bakış açısına geçmeden önce. En sonki anketimize tekrar bakmış oluyorum. En sonki anketimizde en çok seçilen ikinci ilahi Her Adın Üstündeydi. İsterseniz Her Adın Üstünde ilahisini dinleyelim. Ardından tekrar burada olacağız. Ve bu sefer kutsal kitap bu konuya nasıl bakıyor diye birlikte üzerinde bakmış olacağız.

0: Evet kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, İlahi Aramızın ardından buradayız. En son keyifli bir oyun oynamıştık sizlerle birlikte ve katılımınız için çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Şimdi ilk yazan kazanır hatırlatmasını tekrar yapmış olayım. Bir ilahi isteğiniz varsa bize yazarsanız ilerleyen dakikalarda tekrar ilahi arası verdiğimizde sizin isteğinizi çalmış oluruz. Bir dua isteğiniz varsa bize yazabilirsiniz. Onun da hatırlatmasını yapmış olayım. Ve size sormuştuk aslında bu zamana kadar unutamadığınız en unutulmaz hediye neydi diye sormuştuk. O soruyu da tekrar hatırlatmış olayım. Ve hediye almayı mı daha çok seversiniz, hediye vermeyi mi sorularını da tekrardan hatırlatmış olayım sizlere. O konuda henüz paylaşmadıysanız bizlere paylaşabilirseniz çok mutlu oluruz. Evet, bugün hediyelerden konuşuyoruz. Biliyoruz ki kimi hediyeler bizi güldürüyor, kimileri şaşırtıyor. Kimileri de baktığımızda işte yıllar geçse bile üzerinden unutulmuyor.
1: Evet, biraz önce de aslında güzel bir armağanın yalnızca pahalı olması gerekmediğini de söyledik. Önemli olan o armağanın arkasındaki düşünce tabii ki.
0: Evet, yani bir armağan bazen işte şu olabilir, yani sen benim için değerlisin, seni düşündüm anlamına gelebilir.
1: Ya da bazen de ihtiyacını gördüm ve sana yardım etmek istiyorum da diyebiliriz aslında aldığımız hediyeyle.
0: Evet, kutsal kitaba baktığımızda şunu görüyoruz. Tanrı'nın insana sunduğu armağanın ne olduğunu görüyoruz ve bu armağanda programın başında bahsetmiş olduğumuz iki düşünce de orada mevcut oluyor. Programın başında demiştik ki aslında ilk olarak bir armağanın iki yönü var diye söylemiştik, onu hatırlarsanız. Bunu hatırlıyor mu dinleyicilerimiz bilmiyorum. İlk yönü neydi aslında? Onu düşündüğümüzü gösteren armağanlar. İkinci yönü de gerçekten ihtiyacı olanı ona vermekle ilgili olan armağanlar. Ve kutsal kitapta Tanrı'nın sunduğu armağanda bu iki yönü de açıkça görüyoruz.
1: Evet ve Romalılar 6:23'te de şöyle yazıyor. Günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır.
0: Evet, yani bu ayette çok güçlü bir karşılaştırma karşımıza çıkıyor. Yani bir tarafta ücret var, bedel var, armağanın bedeli var. Diğer tarafta da armağan var. Yani bir tarafta ödenmesi gereken bir bedel var, ücret var. Diğer tarafta da armağan var.
1: Evet, aslında ücret yaptığımız bir şeyin karşılığında aldığımızdır. Çalışırız ve ücretimizi alırız mesela. Onun gibi düşünebiliriz.
0: Armağan ise kazandığımız bir şey değildir, değil mi? Yani hak ettiğimiz bir şey değildir aslında. Onu bize veren kişinin sevgisiyle ilgilidir. Yani o bizi sevdiği için ya da lütfettiği için, kendisi istediği için onun iyiliğinden gelen bir şeydir.
1: Evet ve kutsal kitap bize günahın bir ücreti olduğundan da bahsediyor. Bu ücret aslında ölüm.
0: Evet, ölüm aslında günahın bedeli, sonucu ölüm, Tanrı'dan uzaklaşmak. Ve kutsal yazılara baktığımız zaman, Romalılar ayetine baktığımız zaman sonsuz yaşam için, yani aslında sonsuz yaşamı kaybettiğimizde sonsuz ölümle yüzleştik. Tekrar sonsuz yaşamı kazanabilmek için kutsal kitap bundan bir bedel ya da ücret olarak bahsetmiyor. Tanrı'nın armağanı olarak, hediyesi olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet, aslında çünkü şöyle, sonsuz yaşam yeterince iyi olarak, yeterince çok iyilik yaparak ya da bütün hatalarımızı kendi gücümüzle düzelterek kazanabileceğimiz bir şey değil.
0: Evet, Tanrı'nın bize İsa Mesih'te sunduğu armağandır, hediyedir aslında.
1: Tabii şuna da açıklık getirmek gerekiyor. Yani sonsuz yaşam dediğimizde ne anlamalıyız bizler?
0: Evet, sonsuz yaşamı üzerine düşündüğümüz zaman sonsuz yaşama biz belki yalnızca öldükten sonra sonsuza kadar yaşamak gibi düşünüyor olabiliriz. Ama acaba böyle mi sonsuz yaşam, sadece bununla ilgili mi?
1: Tabii ki yani gelecekle ilgili bir yönü var ama kutsal kitabın anlattığı sonsuz yaşam bundan daha aslında geniş.
0: Evet, İsa Mesih Yuhanna 17:3'te şöyle söylüyor, diyor ki sonsuz yaşam tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır diye söylüyor.
1: Evet, yani demek ki sonsuz yaşam yalnızca ne kadar yaşayacağımızla ilgili değil.
0: Kimi tanıdığımızla ilgili, yani kimi bildiğimizle, kime güvendiğimizle ilgili. Ve bu çok ilginç çünkü dünyanın sunduğundan çok farklı bir armağan karşımıza çıkıyor.
1: Evet, yani Tanrı'yı tanımak, onunla yeniden ilişki kurmak, bağışlanmak ve ona ait yeni bir yaşama sahip olmak demek.
0: Evet ve ilginç bir şey söyleyeceğim kıymetli dinleyenler. Belki dinler şunu vaat edebilir. Dinler işte şunu yaparsan işte cennette şunları şunları alacaksın, şuna kavuşacaksın gibi vaatleri olabilir dinlerin, yani din kavramının. Ama Hristiyanlığa baktığımız zaman, kutsal kitaba baktığımız zaman kutsal kitap bambaşka bir şey vaat ediyor bize. Ve yani böyle işte cennet, şunu yaparsan cennette şu olacaktan ziyade ölümden sonra değil, aslında ölümden önce başlayan bir kurtuluştan bahsediyor. Yani insan İsa Mesih'e iman ettiğinde onun kurtuluşu, onun aldığı armağan, Tanrı'yı tanıma armağanı, İsa Mesih'i tanıma armağanı, Tanrı'yla barışma armağanı bugünden başlıyor ve fiziksel olarak öldüğümüzde de sona ermiyor. Sonsuza kadar aslında biz bu armağanı sahip olmuş oluyoruz.
1: Evet, ve armağanların yönünden bahsederken aslında bazen ihtiyacımız olan bir şeyi almaktan da bahsettik. Peki aslında Tanrı'nın bize sunmuş olduğu bu armağana neden ihtiyacımız var?
0: Evet, bu da çok güzel bir soru. Çünkü kutsal kitaba baktığımızda, kutsal kitaba göre insanın en büyük problemi maddi eksiklikler değil aslında. Ya da yaşadığı sıkıntılar değil, ya da hayatındaki başarısızlıklar değil. Daha büyük bir problemi var insanın.
1: Evet, bunlar elbette ki önemli, ama daha derin de hepimizi ilgilendiren bir problemimiz var bizim. O da günah.
0: Evet, günah problemi var ve Romalılar 3:23'te şöyle diyor. Diyor ki, çünkü herkes, yani buradaki dinleyicilerimizin hepsi, ben, sen, hepimiz aslında, herkes diyor, günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı.
1: Evet, bu noktaya aslında biraz daha dikkat çekmek istiyorum. Burada bazı insanlar demiyor. Herkes deniliyor.
0: Evet, herkes deniliyor ve bu herkes aynı durumda. Günah nedeniyle aynı durumda. Günah aslında yalnızca kötü davranışlarımız değil, Tanrı'dan bağımsız yaşadığımız, Tanrı'dan uzak yaşadığımız, onun yerine kendimizi hayatımızın merkezine koyduğumuz, onun isteğine karşı geldiğimiz aslında her türlü durum, tutum, davranış oluyor.
1: Evet, ve günah aslında çok basit bir konuda değil. Çünkü günah insanı Tanrı'dan aslında ayırıyor.
0: Evet, Tanrı'dan ayırıyor. Yani insan eğitimle, parayla, başarıyla ya da yalnızca daha iyi davranmaya çalışarak bu ayrılığı ortadan kaldıramıyor maalesef.
1: Ve bizler bazen tek ihtiyacımız olan şeyin hayatımızın biraz daha düzelmesi olduğunu düşünüyoruz. Ama aslında öyle değil.
0: Evet, Tanrı'yla barışmaya, bağışlanmaya ve yeni bir yaşama aslında bizim ihtiyacımız var.
1: Evet, programın başında da aslında hatırlarsanız hediyenin iki yönü olduğunu söylemiştik. Hatırlayan var mı dinleyicilerimizin arasında, bilmiyorum. Varsa lütfen yazsınlar bize. Bu iki yönü hatırlıyor musunuz?
0: Evet, size soruyoruz, yani bu hediyenin iki yönünü hatırlıyor musunuz? Onu merak ediyoruz. O konuda yazarsanız. Az önce de bahsettim aslında kutsal kitap bakışına geldiğimiz zaman. Az önce de bahsetmiş oldum. Hediyenin iki yönünü siz biliyor musunuz? Onu size soruyoruz. Belki size biraz yardımcı olmuş olalım tekrardan. İki yönden birisi neydi? O kişiyi düşündüğümüzü göstermekti.
1: Evet.
0: Diğeri neydi aslında? Diğeri de onun ihtiyacını karşılamaktı. Gerçekten ihtiyacı olan bir şeyi karşılamaktı.
1: Evet, ve Tanrı'nın armağanında aslında biz konuştuğumuz gibi o iki düşünceyi de görüyoruz.
0: Yani Tanrı bize diyor ki, sen benim için değerlisin. Yani Mesih'in çağrımına baktığımızda açıkça değerli olduğumuzu bize gösteriyor. Mesela Sevda Hanım da bahsetmişti, hediye alırken değerli olduğumu hissediyorum diye. Tanrı'nın armağanının yönlerinden birisi bu gerçekten. Yani değerli olduğumuzu bize hissettiriyor kesinlikle.
1: Aynı zamanda da aslında ihtiyacımızı da görüyor. Çünkü ne dedik? Her birimiz, herkes günahkar. O zaman bizim aslında bu armağana ihtiyacımız var.
0: İhtiyacımız var, kesinlikle öyle. Yani biz baktığımız zaman Tanrı'nın bizi sevdiğini ve ihtiyacımızı nasıl karşıladığını en açık biçimde oğlunu, biricik oğlunu, semavi oğlunu bize vermesinde, çarm üzerinde onun ölmesinde ve üçüncü gün dirilmesinde açıkça görüyoruz.
1: Evet, Yuhanna 3:16'da şöyle söylüyor. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.
0: Evet, Tanrı yani yalnızca bizi böyle uzaktan izleyen, uzaktan bize bakıp ne yapmamız gerektiğini söyleyen, işte kurallar yağdıran bir tanrı değil. Tam tersine bize gelip, insan olup, beden alıp, aramıza gelip bizi kurtarmak için çarmı üzerinde ölüme bile boyun eğen tanrının kendisi.
1: Evet, yani biz hep şöyle düşünüyoruz, kurallar var ve o kuralları yerine getirirsek, hepsini başarırsak Tanrı'ya gelebiliriz, Tanrı'ya ulaşabiliriz diye düşünüyoruz ama böyle değil aslında.
0: Evet, böyle değil. Yani Tanrı bize aslında bir takım kurallar vermedi, bize semavi oğlunu verdi, biricik oğlunu bizim için aslında feda etti.
1: Evet, yani İsa Mesih günahsız bir yaşam sürdü, bizim günahlarımız için çarmıhta öldü ve ölümden dirildi.
0: Evet, ve bizim kendi gücümüzle yapamayacağımız, çözemeyeceğimiz, o kapatamayacağımız o boşluğu, Tanrı ile olan ayrılığımızı o bedelini ödeyerek aslında bizi barıştırdı Tanrı ile. Bunu açıkça görüyoruz.
1: Evet, ve programın başında aslında çok önemli bir şey söylemiştik hediyelerle ilgili. Onu tekrar hatırlayalım aslında. Çünkü bir armağanın bedeli onu alan değil, onu veren tarafından ödenir demiştik. Bunu evet. Hatırlıyor musunuz?
0: Evet, yani sonsuz yaşam için bize armağan olarak sunulan şeyin de bir bedeli var elbette. Yani nasıl ki hediyeyi alan kişi hediyenin bedelinin farkında olmayabilir ama veren kişi o bedeli ödemeye razıdır. Ve sonsuz yaşam için, yani bizim sonsuz kurtuluşumuz için de gereken bedeli Tanrı açıkça ödedi. Yani bunun bir bedeli olduğunu görüyoruz. Günahın bedeli neydi? Ölümdü. Ve bu bedel bizim ödeyemeyeceğimiz kadar büyük olmasına rağmen ve aslında Tanrı bizi belki bu durumda siz günah işlediniz, aslında sizi bu durumda bırakıyorum diyebilecek hakka da sahipken açıkça bedeli bizim yerimize ödediğini, İsa Mesih'te ödediğini görüyoruz.
1: Evet, 1. Petrus 2.24'te de İsa Mesih şöyle söylüyor aslında. Günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi.
0: Evet, yani Tanrı bizim en büyük ihtiyacımızı gördü. Hediye vermenin iki yönlerinden birisi neydi? İhtiyacı görmek ve değer hissettirmek. En büyük ihtiyacımızı gördü ve çözümü bize bırakmadı. Bizim için yolu kendisi hazırladı. Biz aslında kendimizi kurtaramayacak, ne olduğunun bile belki farkında değil bir

0: çıkıyor. Biraz önce aslında düğünde verilen 100 civcivden konuşmuştuk hatırlarsanız. Evet. İşte kebap ustası çırağının düğününe gidiyor ve Kahramanmaraş'ta ve 100 tane civciv hediye ediyor, alışılmışın dışında bir olaydı o. O armağanın düşüncesi elbette yalnızca düğünün gününü değil de geleceği düşünüyordu. Yani genç çiftin işte yatırım yapması için öyle yaptığını söylemişti kebapçı, yani armağanı veren kişi. Tanrı'yla ilgili durumumuzda biraz daha aslında böyle baktığımızda.
1: Evet, aslında Tanrı'nın armağanı ise insanın yalnızca birkaç yıl sonraki geleceğine değil de sonsuz geleceğine dokunuyor. Evet. Bu çok önemli. Bize geçici bir rahatlıktan ya da maddi bir kazançtan ya da bugün işimize yarayacak bir şeyden çok daha fazlasını sunuyor bize.
0: Evet, kesinlikle. Aslında bize sunduğu şey ne? İsa Mesih'te sonsuz yaşamı bize sunuyor. Ve bu armağanı para veremez, yeteneklerimizi veremez, başarı veremez, sahip olduğumuz şeyler veremiyor. Başka bir insan bunu veremiyor. Çünkü insanın Tanrı'yla yeniden ilişki kurması ihtiyacına yalnızca Tanrı cevap verebiliyor. Ve Kutsal Kitap'ın söylediği gibi Tanrı'nın armağanı Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşam olarak karşımıza çıkıyor. Burada Kutsal Kitap'ın bize sunduğu bakış açısı bu.
1: Evet. Yine sizinle aslında birlikte bir oyun oynamak istiyoruz. Tabii sizler de istiyorsanız ve hazırsanız.
0: Evet. Şimdi yeni bir oyunumuz daha olacak. Kıymetli dinleyenler, buradaysanız buradayız diye yazabilirsiniz.
1: Evet. Oyunumuz yine aslında az önce yaptığımız gibi bir kart seçmekle ilgili olacak. Aslında 3'ü seçtik, oynadık. Onun için yine 1 ile 5 arasında bir sayı isteyeceğiz sizden ama 3 olmayacak içinde.
0: Evet, yani 1 ile 5'i 1 ile 5 arasında sizlerden bir sayı istiyoruz tekrardan. Ama tabii ki 3'ü seçmeyin çünkü 3 artık seçildi ve oynadık. Şimdi yani 1, 2 ya da 4 pardon 1, 2, 4 ya da 5
1: evet.
0: 1, 2, 4, 5 tam birini seçmenizi istiyoruz. Hangi sayıyı seçelim. Hangi sayı seçilsin? Onu soruyoruz size. 1, 2, 4 ya da 5. Bu sayılardan hangisini seçiyorsunuz? Onunla ilgili bir oyun oynamış olacağız. Bugün 50. programımızı da kutluyoruz çünkü. Yordanka 1 dedi. Batuhan Bey 4 dedi. En çok çıkan sonucu seçmemiz gerekiyor. Emre Yücel 5 dedi. 1, 4, 5.
1: 5, evet.
0: En çok çıkan sonucu bekliyoruz. En çok hangi sonuç çıkarsa. 1, 4, 5 şu an gidiyor. 4 dedi Sevda Hanım. 4 diye söyledi. Sevda Hanım da yazdı. Rıfkı da 4 diyor şu anda. Onu da görüyoruz. 4, 4, 4 diye. Deniz Yolcusu da 4 diye yazdı. Çok teşekkür ediyoruz yazdığınız için. 4 numaralı şeyi aslında seçelim isterseniz. Bakalım 4 numarada ne varmış, ona birlikte bakıyoruz şimdi. İçinden ne çıkacak?
1: Evet.
0: Şimdi çekiyorum kartı sizler için. 4 numaralı kartta evet, armağan mı karşılık mı oyunu var. 4 numaralı kartımızda armağan mı karşılık mı oyunu var. Bu oyunda aslında ilginç oldu çünkü biraz önce Romalılar 6:23'te bahsettik. Orada dedik ki Tanrı'nın armağanından bahsettik. Orada günahın bedeli ölümdür, Tanrı'nın armağanı ise sonsuz yaşamdır diye söylemiştik. Armağan mı karşılık mı oyununu o yüzden birlikte oynayalım şimdi isterseniz. Bu oyunda da şöyle yapacağız. Bu oyunda şöyle bir kural olacak. Onun hatırlatmasını yapmış olayım. Yorumlarda sizler bunun bir armağan mı? Yani bir takım şeyler vereceğiz size. Bir takım durumlar vereceğiz. Ve bu durumların armağan mı yoksa karşılık mı olduğunu yazmanızı bekliyoruz. Yani bir takım örnekler, bir takım senaryolar vereceğiz size. Bu armağan mıdır, karşılık mıdır? Onu yazmanızı bekliyoruz sizler için.
1: Evet, bu durumları aslında biz size söyleyeceğiz ve siz sadece armağan ya da karşılık yazarsanız aslında sizin düşüncenizi öğrenmiş olacağız. Az önce biz aslında Aydın'la
0: oynadık.
1: Şimdi sıra sizde. Sizin aslında düşüncelerinizi de merak ediyoruz. Size sormak istiyoruz. Yorumlarda cevaplarsanız çok seviniriz.
0: Evet, ilk

0: Durumu geldi aslında. YouTube'da yazdık ilk durumu.
1: Evet, ilk durumumuz şöyle. Bir ay boyunca çalışıyorsunuz ve ayın sonunda maaşınızı alıyorsunuz. Bu armağan mı, karşılık mı?
0: Evet, armağan mı, karşılık mı? Onu merak ediyoruz. Yani bir ay boyunca çalıştınız, ayın sonunda maaşınızı aldınız. Bu armağan mıdır, karşılık mıdır? Onu size soruyoruz. Batuhan Bey karşılık dedi. Sevda Hanım karşılık dedi. Yordanka karşılık diye söyledi sanırım dinleyicilerimiz. Hemfikirler bu konuda.
1: Evet.
0: Yani karşılık tabii ki doğru cevap. Çünkü çalıştınız ve emeğinizin karşılığını aldınız. Aslında burada karşılık olarak görüyoruz. Şimdi ikinci durum var. İkinci durumu da sizinle paylaşmak istiyoruz. Tabii ki siz yine buna cevap vermek isterseniz verebilirsiniz. Emre Yücel demiş ki emeğin karşılığı diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Şimdi ikinci bir durumumuz var. İkinci bir durumumuz da şu olacak. Doğum gününde bir arkadaşınız aslında size hiç beklemediğiniz bir kitap veriyor diyelim. Bu armağan mı, karşılık mı diye soruyoruz size.
1: Evet.
0: Doğum gününde bir arkadaşınız size hiç beklemediğiniz bir kitap veriyor. Bu armağan mıdır, karşılık mıdır? Onu soruyoruz size. Armağan diyor Batuhan Bey.
1: Evet, bir armağan geldi. Sevda Hanım armağan diyor.
0: Sevda Hanım da armağan diyor. Evet. Yordanka armağan diye söylüyor. Emre Bey de armağan diye söylüyor. Çok teşekkür ediyoruz. Yani katılmayan dinleyicilerimiz lütfen sizleri de bekliyoruz, sohbetimize katılabilirsiniz. Armağan mı, karşılık mı diye soruyoruz bu oyunumuzda.
1: Şimdi yeni bir soru soralım o zaman size.
0: Üçüncü durumumuz da var.
1: Evet, üçüncüsü şöyle olacak. Bir yarışmada birinci olduğunuzu düşünün ve size ödül veriliyor. Bu armağan mı olur, karşılık mı olur?
0: Evet, bir yarışmada birinci oluyorsunuz ve size ödül veriliyor. Armağan mıdır, karşılık mıdır? Onu merak ediyoruz. Nedir bu sizce? Karşılık diye söylüyor.
1: Evet, Batuhan Bey karşılık demedi.
0: Karşılık diye söylüyor. Yordanka karşılık tabii ki diye söylüyor.
1: Evet.
0: Evet. Armağan mıdır? Karşılık mıdır?
1: Karşılık demiş Emre Bey de.
0: Evet, karşılık kesinlikle. Yani sonuçta bir başarının karşısında, sizin emeğinizin karşısında yine bu sonucu almış oldunuz, kazanmış oldunuz. O zaman bu bir karşılık oluyor. Şimdi dördüncü durumumuzu söyleyelim. Son durumumuzdan bir önceki aslında. Dördüncü durumumuz. Dördüncü durumumuz da şu. Zor bir dönemden geçerken bir arkadaşınız hiçbir şey beklemeden yanınıza geliyor. Sizi dinliyor ve size destek oluyor. Bu armağan mıdır, karşılık mıdır? Onu da yazarsanız mutlu oluruz.
1: Evet.
0: Armağan mıdır?
1: Batuhan Bey armağan dedi.
0: Batuhan Bey armağan diye söyledi. Bu bir hediyedir. Aslında bu güzel bir örnek çünkü biz hediye ederken genelde belki materyal şeyleri algılıyoruz ama aslında bu da çok büyük bir hediye. Yani ona zamanımızı vermek ya da yeteneğimizi vermek, sohbetimizi vermek ya da sadece yanında durmak, o da bir armağan. Dinleyicilerimizin hepsi armağan diye söylediler.
1: Evet, Batuhan Bey, Emre Bey, Sevda Hanım ve Yordanka armağan dedi bizlere.
0: Kesinlikle öyle. Armağan olarak bu karşımıza çıkıyor. Son durumumuzu da paylaşmış olalım size. Son durumda şu. Burada farklı bir durum vermiş olacağız. İnsan yeterince iyi işler yaparak sonsuz yaşamı kazanıyor diyeceğiz. Armağan mıdır bu, karşılık mıdır? Bakalım dinleyicilerimiz burada mılar, aktifler mi yanında? Onu da görmüş olacağız. İnsan yeterince iyi işler yaparak sonsuz yaşamı kazanıyor. Bu armağan mıdır, karşılık mıdır bu ifade? Ya da kulağınıza nasıl geliyor bu ifade, onu da yazabilirsiniz. Dinleyicilerimiz burada mılar? Onu merak ediyoruz. Sevda Hanım armağan diye söylemiş. Armağan, armağan diye söylemişler. Armağan diye yazmışlar. Yordanka. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında bu cümlede şöyle bir şey vardı. Bu cümle yanlıştı. Soru
1: evet,
0: yanlıştı çünkü.
1: Sizi biraz böyle yanıltabileceğini düşündüğümüz bir şeydi. Çünkü evet, aslında baktığımızda bu armağan değil de bir karşılık oluyor. Çünkü bir şeyler yapıyorsun ve karşılığında bunu elde etmiş oluyorsun. Evet. Bir karşılık oluyor. Ama kutsal kitabın bakış açısı böyle değil tabii ki.
0: Tabii ki. Kutsal kitap insan yeterince iyi işler yaparak sonsuz yaşamı kazanır demez. Tam tersine iman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil. Tanrı'nın armağanıdır diye söylüyor. Efesliler 2. bölümde 8 ve 9. ayetleri okuyabilirsiniz. O yüzden soru yanlıştı. Ama siz armağan dediniz. Yani aslında bu zaten bizim iyi işlerimizle yapabileceğimiz bir şey değil. Armağandır, Tanrı'nın armağanıdır diye söylediniz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet, aslında bu için. Soruyu paylaşırken şuna dikkat çekmek istedik. Çünkü birçok insan aslında yapıp ettikleriyle bir şekilde bunu elde edebileceğini, buna sahip olabileceğini düşünüyor.
0: Evet.
1: Ama bu aslında bir karşılık oluyor. Ve kutsal kitapta aslında bunu görmüyoruz. Çünkü bunu yapabilecek güce sahip değiliz. Her birimiz günahkarız. Bunun için, yapamayacağımız için Tanrı'nın armağanı aslında İsa Mesih'te bize sonsuz yaşam. Bu yüzden imanla aslında biz o sonsuz yaşamı elde ediyoruz.
0: Evet, kesinlikle öyle. İman yoluyla lütufla kurtuluyoruz. Onun da hatırlatmasını yapmış olalım tekrardan. Gerçekten. Batuhan kardeş demiş ki hatta büyük lütuf demiş. Kesinlikle lütuftur. Emre Bey yaptıklarımızın karşılığıyla değil lütufla kurtulduk diye söylemiş. Ve Emre Bey bir bağışta bulundu bize. Çok teşekkür ediyoruz. Rab sizleri bol bol bereketlesin. Katkılarınız müjdenin daha çok duyurulmasına, hizmetimize aslında katkı sağlamış oluyor. İyi ki buradasınız. Rab sizleri bol bol bereketlesin. Kıymetli dinleyenler gerçekten. Şimdi aslında size de sormak istiyoruz. Sizce yani bir armağanın kazanılmadan karşılıksız olarak sunulması size ne düşündürüyor? Yani bu fikir, karşılıksız armağan fikri size ne düşündürüyor? Çünkü belki günümüzde insanlar şöyle düşünüyor olabilir ya, bu devirde kimse kimseye bedava bir şey vermez, yani hep bir çıkar vardır, çıkar ilişkisi vardır diye. Sizce bir armağanın karşılıksız olarak sunulması fikri size ne düşündürüyor? Bunu merak ediyoruz aslında.
1: Evet, merak ediyoruz gerçekten. Aklınıza gelen bir cümleyi de, bir kelimeyi de söyleyebilirsiniz. Aynı zamanda yazabilirsiniz. Ne hissettirdiğini, ne düşündürdüğünü bizlere yazabilirsiniz. Bugün gerçekten oldukça etkileşim içerisindeydik ve çok keyifli oluyor böyle. Sadece biz konuşan değil, aynı zamanda sizin düşüncelerinizi de belirtmeniz, yazmanız bizim için çok keyifli hale getiriyor programı.
0: Sevda Hanım diyor ki şimdi bence bu bir lütuftur ve ancak gerçek sevginin yapabileceği bir şeydir. Bence gerçek sevgidir diye söylemiş bir de Yordanka Hanım da.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ediyoruz yazdığınız için. Bize yazmaya devam edin lütfen. Dua konularınız varsa bize yazabilirsiniz. Onu da hatırlatmasını tekrar yapmış olayım. Onu da görmüş olalım. Tabii ki birazdan tekrar ilahi arasına gideceğiz ama bugün konuştuklarımız hakkında biraz daha net belki düşünmemiz gerekiyorsa, bugün Tanrı'nın İsa Mesih'te bize armağan sunduğundan bahsettik. Kutsal yazılara baktığımız zaman, kutsal kitap bakışına baktığımız zaman belki bugün İsa hakkında ilk defa duyuyor olabilirsiniz ya da daha önce çok şey duymuş olabilirsiniz. Bugünkü asıl soru şu aslında: Tanrı bize sonsuz yaşam armağanını İsa Mesih'te sunuyor ve kurtuluşumuz için, yani ruhsal kurtuluşumuz için yalnızca ona güvenmemiz gerektiğini söylüyor. Yani iyi işlerimizle, ibadet ederek, işte ben günahkarım ama şu kadar ibadet yaptım, o zaman iyiliklerim, ibadetlerim ağır basarsa cennete gideceğim gibi bakış açısından ziyade bütün kurtuluşumuz için, ruhsal kurtuluşumuz için ona güvenmemizi söylüyor. Bugün aslında size şunu soruyoruz: kurtuluşunuz için gerçekten ona güveniyor musunuz?
1: Evet, yani İsa Mesih yalnızca hakkında bilgi sahibi olunacak biri değil. O günahlarımız için ölen ve ölümden dirilen Rab ve kurtarıcı.
0: Evet, yani Tanrı bizi kendi çabamızla kurtulmaya çağırmıyor. Günahımızdan dönmeye çağırıyor. Ve kurtuluşumuz için yalnızca İsa'ya, İsa Mesih'e güvenmeye, onun çarmıhta ölümüne, üçüncü gün dirilişine, bir gün tekrar geri geleceğine güvenmemizi söylüyor.
1: Evet, Romalılar 10. bölüm 9. ayette de şöyle yazıyor aslında: İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın.
0: Belki bugüne kadar İsa'yı tanıdığınızı düşünmüş olabilirsiniz. Belki size söylenilen şeyler olabilir. Ya da İsa'yı kendi sözlerinden değil farklı yerlerden duymuş olabilirsiniz. Ama bugün İsa kendisini tanımaya, kendi sözünden, İncil'den kendisini tanımaya, belki bu programlar aracılığıyla onun sözünü işitmeye davet ediyor. Ve bugün aslında kendisini kabul ederek kurtulmaya davet ediyor sizi. Bugün ona gerçekten güvenebilirsiniz. İsa'ya kendinizi teslim edebilirsiniz.
1: Evet, kutsal kitap bize aslında sonsuz yaşamın İsa Mesih'i tanımak olduğundan bahsediyor ve onun için nasıl bir adım atabiliriz? Daha yakından nasıl tanıyabiliriz? Onu yaşamımıza nasıl alabiliriz? Öncelikli olarak aslında günahlarımızı Tanrı'ya itiraf ederek, günahlarımızı Tanrı'ya itiraf edelim. İsa Mesih'i yani bizim için öldüğüne ve dirildiğine iman edelim. Ve onu yaşamımızın Rabbi ve kurtarıcısı olarak kabul edelim.
0: Evet, aslında bu yani pratik olarak düşündüğümüzde de pratik adımlara baktığımızda orada da ihtiyacımızı fark etmekle ilgili sanırım. Yani hı hı. İhtiyacımızı fark etmek çok önemli. Çünkü önce kendimize dürüstçe bakmamız. Yani ben gerçekten Tanrı'nın kutsallığını hak edecek ya da gerçekten cennete gidebilecek bir konumda mıyım diye düşündüğümüzde aslında günahkar olduğumuzu görüyoruz, eksiklerimiz olduğunu görüyoruz. Belki iyi işler yapıyoruz ama günün sonunda yine kendimizle baş başa kaldığımızı, yüreğimizi sınadığımızı, aklımızdan kötü düşünceler geçtiğini görüyoruz. İnsanları kırdığımızı görüyoruz, belki yalan söylediğimizi görüyoruz. Bir şekilde eksik olduğumuzu, iyi olanı yapmaya çalışırken bile hep kötü olanın karşımızda olduğunu fark ediyoruz. Ve ihtiyacımızı fark etmek bu noktada çok önemli gerçekten. Yani Tanrı'yla ilişkimde hangi konumdayım? Tanrı'yı gerçekten tanıyor muyum? Onun sözlerinden mi tanıyorum? Yoksa bana söylenilen şeyleri üzerinden mi tanıyorum? Ona olan ihtiyacımızı fark etmek ilk adım olarak çok önemli. Çünkü ihtiyacımızı görmeden armağanın değerini anlayamıyoruz gerçekten. Bunun da hatırlatmış olalım. Ve Tanrı'nın bize uzattığı bu armağanı da geri çevirmemek, değil mi? Bunu ertelememek burada önemli olacak. Çünkü bu armağan çok değerli bir armağan.
1: Evet, kesinlikle öyle. Bu armağan gerçekten çok değerli ve onun değerini aslında her birimiz görmeliyiz. Çünkü sonsuz yaşam kazanılacak bir ödül değil. Tanrı'nın İsa Mesih'te sunduğu bir armağan. Ve değeri aslında nereden geliyor? Senin için ödediği o bedelden geliyor. Onun için bu değeri, bu bedeli anlamak lazım. Onu görmek lazım.
0: Evet, kesinlikle öyle. Bu bedeli görmek, yani bu armağanın bedelinin ölüm olduğunu, yani Tanrı kendisiyle barışmam için günahla beraber dünyaya giren o ölümün bedelini, günahın bedelini çarmı üzerinde Mesih İsa aracılığıyla ödedi. İsa'nın kanı son damlasına kadar aktı, onun bedeni deşildi ve biz bunları hak ederken aslında o bizim yerimize bunu yaptı. Üstlenemediğimiz o bedeli kendisi ödemiş oldu. Ve o zaman biz bu armağanı geri çevirmemeliyiz. Gerçekten bunu ertelememeliyiz de. Bugün duyduğunuz bu sözleri aslında yüreğinizde aldıysanız lütfen yüreğinizi Tanrı'ya açın. Sade bir dua ile, basit bir dua ile Mesih'e güvenebiliriz. Mesih'i hayatımıza kabul edebiliriz. Günahkar olduğumu kabul ediyorum İsa Mesih diyebiliriz. Yaşamıma gel, sana güveniyorum. Yalnızca senin çağrına güveniyorum. Seni tanımak istiyorum diye dua edebiliriz. İsa Mesih'in adıyla amin diyebiliriz aslında. Onun adını almış olabiliriz. Bunu imanla kabul etmek, ona Rab ve kurtarıcı olarak güvenmek, yani onun Tanrı olduğunu, Rab olduğunu, Efendi olduğunu kabul etmek, kurtarıcı olduğunu kabul etmek ve tüm bu diğer yolları bırakarak yalnızca ona güvenmek, onun bize sunduğu o sonsuz yaşam armağanını imanla kabul etmek çok önemli. Çünkü armağanlar sunuluyor ama kabul etmemiz de gerekiyor. Yani Tanrı zorla bu armağanı bize dayatmıyor. Uzattığı armağanı bizim elimize almamız, evet dememiz gerekiyor.
1: Evet, kesinlikle öyle. Yani biz bu gerçeği fark etmeliyiz ve kendi hayatımıza geçirebilmemiz için de gerçekten ihtiyacımızı, Tanrı'ya olan ihtiyacımızı fark edip bizim için ödediği o değerin fark edip anlayıp bunu imanla kabul etmemiz gerekiyor.
0: Kesinlikle imanla bunu kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi bir ilahi arasına gideceğiz. Aslında Sevda Hanım'ın sanırım istediği bir ilahi vardı. Teslim oldum ilahisini istemişti. Teslim oldum ilahisinin ardından burada olacağız. Son bir anketimiz olacak sizler için. Bizlerle kalmaya devam edin. Love of Christ programında ilahinin ardından buradayız.

0: Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Laf Açtı canlı yayınında tekrar karşınızdayız. İlahi arasından sonra buradayız aslında ve teşekkür ediyoruz katılımınız için. Bugün 50. programımızı kutladık sizlerle birlikte. Armağan konusundan bahsettik. Güzel bir haberden bahsettik. İşte kendi çırağının düğününe gidip 100 tane civciv hediye eden Kahramanmaraş'taki ustadan bahsettik. Sonrasında Tanrı'nın bize armağanından, nasıl Tanrı'nın hem ihtiyacımızı karşıladığından hem de bize verdiği değeri bize gösterdiğinden bahsettik. Tüm bunları ele aldık sizlerle ve sizlerin katılımıyla beraber güzel oyunlarda oynamış olduk bugün. Çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Şimdi size soruyoruz. Bu programımızın ardından İsa Mesih'in armağanına cevabınız ne diye size soruyoruz. Dört tane seçeneğimiz var. Zaten imanla kabul etmiştim. Bugün imanla kabul ettim. Kabul etmeyi düşünüyorum. Daha fazla öğrenmek istiyorum diye oradan işaretleyebilirsiniz. Bir cevabınız varsa işaretlerinizi bekliyoruz. Anketimize yanıtınızı verebilirsiniz. Onun hatırlatmasını yapmış olalım. Kapanış ilahileri için bir isteğiniz varsa artık arka arkaya çalabilir. Programımızın sonuna doğru geldik. Yani program bittikten hemen sonra arka arkaya sizin ilahi istekleriniz çalabilir. Kapanış ilahileri için bir isteğiniz varsa ona da cevabınızı yazarsanız, ilahi isteklerinizi yazarsanız çok mutlu oluruz.
1: Evet, yorumlara da bakalım. Atladığımız bir şey olmasın. Aslında bir armağanın kazanılmadan karşılıksız sunulması size ne düşündürüyor demiştik. Ve Sevda'nın bence bu bir lütuftur ve ancak gerçek sevginin yapabileceği bir şeydir demiş. Yordanka bence gerçek sevgidir demiş. Batuhan Bey sevgiden başka bir şey olamaz demiş. Emre Bey amin sonsuza kadar inanıyorum ve güveniyorum demiş. Ve Batuhan Bey de sonsuz bir güvenle ve imanla inanıyorum demiş. Ve eklemiş dünya ile cennet arasında tek bir köprü, tek bir kapı vardır. O da Tanrı'nın çarmıha gerilmiş oğludur demiş.
0: Amin. Bizlere. Çok teşekkür ederiz.
1: Emre Bey 50. yayınınızı ve emeklerinizi kutluyorum. Daha nice 50'ler olsun diye dua ediyorum. Bu güzel yayın ve içerikleri birçoklarına Rab İsa'yı bulmak adına ışık olsun. İyi ki varsınız. Rab sizleri bereketlesin. Hayranım sana ilahisinde istiyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki sizlerle aslında ilerliyoruz. Sizler de bize bereket oluyorsunuz düşüncelerinizle, katkılarınızla ve bu programın aslında daha fazla sürmesi açısından da ilerlemesi açısından da sizin destekleriniz, katılımlarınız gerçekten çok önemli.
0: Evet, kesinlikle. Yani sizlerle beraber şekilleniyor bu program. O yüzden katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Emre Bey'e ayrıca güzel dilekleri için çok teşekkür ediyoruz. Siz de iyi ki varsınız. Rab sizi de ailenizi de bol bol bereketlesin.
1: Evet, hayranım sana ilahisi ve gelin katılalım ilahisi de kapanışta çalınsın isteniyor.
0: Evet, hayranım sana ilahisi ve gelin katılalım ilahisini kapanış ilahileri listemize ekledik. Ekliyoruz. Onlara yer vermiş olalım. Anketimizi tekrar hatırlatmış oluyorum. Aslında bu programdan sonra İsa Mesih'in armağanına cevabınız ne diye sorduk. Zaten imanla kabul etmiştim. Bugün imanla kabul ettim. Kabul etmeyi düşünüyorum. Daha fazla öğrenmek istiyorum diye seçenekler var. Bugün imanla kabul ettim diyenler de var aslında. Yazabilirsiniz bize öyle bir durum varsa eğer. Zaten imanla kabul etmiştim. %71 seçeneği de önde gözüküyor. Yani dediğim gibi doğru ya da yanlış cevap yok. Sizin görüşünüz ne, siz ne düşünüyorsunuz onu merak ediyoruz. Bu konuda bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Bugün hediyelerden konuştuk ama yalnızca hediyelerden konuşmadık. Aynı zamanda sizlerle birlikte 50. programımızı da kutlamış olduk.
1: Evet, bu 50 program boyunca bizi dinleyen, mesajlarıyla sohbete katılan, bizim için dua eden ve bu hizmeti paylaşan herkese de gerçekten yürekten teşekkür etmek istiyoruz.
0: Evet, teşekkür ediyoruz gerçekten. Sizler de bizim için çok güzel bir armağansınız. Çünkü Laf Lafı Açtı yalnızca bizim konuştuğumuz bir program değil. Sizin mesajlarıyla, sizlerin mesajlarıyla, aslında sorularıyla, katılımıyla oluşan bir sohbet oluyor. Büyük bir sohbet oluyor bizim için.
1: Evet, bugün sohbetimizde bir armağanın bazen seni düşündüm, bazen de ihtiyacını gördüm dediğini aslında gördük ve üzerinde durduk.
0: Evet, Kutsal Kitap bize şunu söylüyordu. Tanrı'nın insanın en büyük ihtiyacını nasıl gördüğünü söylüyordu. İsa Mesih de sonsuz yaşamı nasıl armağan ettiğini bize söylüyordu.
1: Evet, ve bu armağanın bedelini biz değil Mesih ödedi.
0: Ve bu armağan İsa Mesih'e iman eden herkese sunuluyor. Hiçbir ayrım yok aslında.
1: Evet, 50. programımızda bizimle olduğunuz için de gerçekten çok teşekkür etmek istiyoruz sizlere.
0: Evet, Hristiyanlık hakkında daha fazla öğrenmek isterseniz bize yazabilirsiniz. soru@radyomaranata.com adresinden. Henüz İncil'i okumadıysanız sizleri İncil'i okumaya da teşvik ediyoruz burada.
1: Evet, aynı zamanda hiç uğramadıysanız ya da gitmediyseniz size en yakın bir Protestan kilisesine katılmaya da teşvik etmek istiyoruz.
0: Evet, Rab izin verirse daha nice programlarda sizlerle birlikte olmak isteriz. Birlikte güleriz, düşünürüz, dua ederiz ve Mesih'in müjdesini aslında paylaşmış oluruz.
1: Evet, unutmayın, bu hafta hep bunu hatırlayın. Tanrı'nın armağanı Rabbimiz İsa Mesih'te sonsuz yaşamdır.
0: Amin. Bir sonraki Laf Laf Ayşı'da görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.

Birliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile sizlerle birlikteyiz. George Bey hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Elçi Pavlus'u konu almaya devam ediyoruz. Önemli ve gizemli bir şahsiyet olduğunu biliyoruz kendisinin. Ve bu şahsiyet nasıl oldu da kiliseye zulmeden, İsa inanlarını kırıp geçiren Tarsuslu Saul'den, Mesih'in en ateşli elçisi ve Mesih uğruna zulüm gören elçi Pavlus'a dönüştü. Kendisinin bu dönüşümüne odaklanmaya çalışıyoruz ve kendisi hakkında ortaya çıkmış olan iddialara bakmaya çalışıyoruz. Ve bu programda aslında İsa ve Pavlus arasında bir fark var mı? Buna değinmek istiyoruz. Onun öğretişiyle Pavlus'un öğretişi arasında farklar var mı? Ona bakmak istiyoruz. Henüz bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarına arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebileceğinizi hatırlatalım. Aynı zamanda soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Bir fark var mı diye direkt size net bir soruyla başlamak istiyorum aslında George Bey. İsa ve Pavlus'un öğretişi arasında bir fark var mı?
1: Şöyle bir soru veya örnekle cevap verebilirim. Allah ile Musa arasında fark var mı diye. Mesela Tanrı eski ahit açıklamalarında Tanrı kendisi Musa'ya görünüp yanan çalıda Musa'yı çağırıyor ve onu görevlendiriyor. Ve daha sonra Musa peygamber olarak kendisine yaptırılan ve kendisine açıklanan şeyleri kaleme alıyor. Tevrat yazıları o şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi İsa Mesih Rab'dir. İncil öğretilerinde bu var. Gelen Tanrı, Tanrı'nın ben kendim geleceğim, koyunlarımı kendim toplayacağım şeklinde yazan ve açıklayan Rab Tanrı kendini çoban olarak örnek veriyor. Orada ben kendim geleceğim, ben onları ben toplayacağım. Ve bunun yani nasıl geldi? Gerçekten de geldi. Musa'yı görünen de geldi, görünen Tanrı geldi, beden aldı, aramızda yaşadı. Mesih İsa olarak yaşadı ve Pavlus'a göründü. Pavlus'a da göründü, onu tövbe ettirdi, ona gerçek kimliğini açıkladı, yaşayan gerçekten ölüp dirilen Mesih olduğunu yani açıkladı ve onu görevlendirdi ve Pavlus da hem onun yaptıklarını daha çok onun öğrettiklerini kaleme aldı ve aldığı görevi yerine getirdi. O açıdan Tanrı ile Musa arasındaki fark neyse İsa ile Pavlus arasındaki fark odur diyebilirim. Biraz çarpıcı bir iddia olacak ama o şekildedir. Pavlus İsa'ya Rabbim diye Rabbim ve Tanrım diyor diğer elçiler gibi. O açıdan evet. Çok farklı.
0: Ve kendisini kulu ve elçisi olarak, İsa'nın kulu ve elçisi olarak net bir şekilde mektuplarında, hatta mektupların giriş bölümünde böyle tanıtıyor. Aynı şekilde Mesih'in hizmetkarı olarak da tanıtıyor. Belki bazı eserlerde İsa ve Pavlus arasında bir fark var mı? İsa ve Pavlus arasındaki farklar üzerine yazılmış eserlerde sanırsam İsa ve Pavlus aynı fikirde miydi adlı eserde bazı farklar ortaya atılmıştı. Bunların yüzeysel farklar olduğundan bahsediliyor, bu vurgulanıyor ama belki onlara biraz bakmamız gerekebilir. İsa kendisini insanoğlu olarak tanıtırken Pavlus hiç bu ifadeyi kullanmamıştır diye bir nokta var. İnsanoğlu olarak neden tanıtıyor İsa kendisini, belki böyle de sormamız gerekebilir. Çünkü Tanrı olduğunu biliyoruz İsa'nın ama hep kendisi için insanoğlu benzetmesini kullanıyor. Neden bu benzetmeyi kullanıyor ve neden önemli bu Hristiyan teolojisi için?
1: Yani onu anlamak için tam olarak yaratılış bölümüne geri dönmek lazım. Tanrı insanı yarattı, insanoğlunu yarattı ve her şeyi ona emanet etti. Yani yeryüzünü denetiminize alın, onu çoğalın, onu kullanın, doğru şekilde kullanın diye bir egemenlik verdi ona, insana. İnsan da bunu yitirdi. İnsan, ilk insan Adem ve Havva. İlk insan olan Adem bütün oğullarına kötü bir miras bıraktı, bir anlamda, bir parça. Günahlı, bir günah işlemeye meyilli bir yapı geliyor ondan ve günahın suçu var. Özgür doğmuyor bir anlamda insan. Günaha tutsak olarak doğuyor diyebiliriz. Herkes de günah işliyor. İşte insan aracılığıyla da bir kurtuluş da gelmesi lazım. İnsan oğlu gelmesi gerekiyor ve bu insan oğlu, bu gelecek olan bu İkinci Adem diyebileceğimiz ikinci bir Adem var. İnsan olarak gelmesi gerekir. İnsan aracılığıyla bir kurtuluş gelmesi lazım. Daniel peygamber kitabında bunu açık bir şekilde görüyoruz. Daniel'in 7. bölümü, Daniel peygamber kitabının 7. bölümünde 13. ayetten okuyacağım. Diyor ki, gece görümlerimde insan oğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var olanın yanına doğru ilerledi, Tanrı'nın yanına ilerledi. Onun önüne getirildi, ona egemenlik, yücelik, krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek, sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır. Ve İsa geldiği zaman, evet Rab'dir. Rab olarak beden aldı, insan oldu aramızda yaşayan kurtarıcı olarak ve kendine bu isim aldı, insanoğlu. Hani Mesih, evet. Mesih'le eş anlamlı diyebiliriz. Krallığı yönetecek olan, bütün ulusların üzerinde kral olacak olan, Tanrı'nın krallığını uygulayacak olan, her şeyi yenileyecek olan insanoğlu. Ve İsa da bunun, bu isimle kendini tanıttı. Son mahkemede onu soruyorlar, sen Tanrı oğlu Mesih misin? Çünkü onu bu konuda idam etmek istiyorlar.
0: Evet.
1: İsa benim dedi ve sizler insan oğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu, göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz. Bu göğün bulutlarıyla gelen insan oğlu İsa'nın ikinci gelişi olarak kendini açıklıyor. Paulus kullanıyor mu? Paulus o ifade olarak kullanmıyor ama farklı bir şekilde, çok net bir şekilde bütün ulusları yönetecek olan Mesih, Kral, insan oğlu olarak o olduğunu söylüyor. İsa'nın ikinci Adem olduğunu, mesela Romalıların 5. bölümünde ve 1. Korintliler 15'te İsa'nın bu ikinci, beklenen ikinci Adem olduğunu, insan oğlu olduğunu açıklıyor. Yani orada aynı şekilde ama farklı bir kelime vurgusu var. Yani evet. İnsanoğlu yerine Rab kelimesini kullanıyor. Yönetecek olan her şey, yani kral kelimesini kullanıyor. Efendi. Mesih kelimesini kullanıyor.
0: Evet, o zaman aslında İsa'nın insanoğlu ifadesi bizim başlangıçta kaybettiğimiz o egemenliğin geri alınmasıyla alakalı bir nokta gibi diyebilir miyiz? Aslında Tanrı'nın bize verdiği o yetkiyle alakalı bir nokta olduğunu söyleyebiliriz sanırsam.
1: Onun için İsa diyor ki, işte bana iman eden benim egemenliğime girecek şeklinde. Siz benimle birlikte acı çekenler o egemenliği miras alacaksınız. Yani o kaybolan mirası tekrardan kendi küçük sürüsüne bağışlıyor. Ey küçük sürü diyor. Baba size egemenliği vermeye uygun gördü diyor.
0: Zaten sürü ve çoban benzetmesini çok sık görüyoruz İncil'de. Mesih İsa'dan iyi çoban olarak bahsediyor. Evet. Aslında bir çobanın görevi nedir? Aslında koruyup kollamak, gözetmek ve aslında koyunları, kuzuları otlamaları için uygun olan yere götürmek. Aslında beslenmeleri için uygun olan yere götürmekle alakalı. Ve İsa bundan çok sık bir şekilde bahsediyor kendisinden bahsederken. Bu da çok aslında güzel bir benzetmedir ve çok sık kullanılır. Ve insanoğlu noktasında da aslında kendisinden İsa'dan ikinci Adem olarak da çok net bir şekilde bahsediliyor ve ilk Adem nasıl günah işleyip bizi aslında Tanrı'dan uzaklaştırmamızla sonuçlanan bir serüvene soktuysa, ikinci Adem de söz dinleyerek aslında bizi kurtuluşa kavuşturabilir. Bu da müjdesel noktada çok kıymetli bir ifadedir, noktadır. Tanrı'nın egemenliği ifadesi de var George Bey. Tanrı'nın egemenliği ifadesini İsa Mesih çok sık kullanıyor. Tövbe edin, Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Ya da Tanrı'nın egemenliği aranızdadır. Orada ya da burada değildir, aranızdadır gibi ifadeler var. Bu ifadeyi Elçi Pavlus kullanıyor ama İsa'ya göre çok az kullanıldı gibi bir fark ortaya atılıyor. Tanrı'nın egemenliği derken biz neyi kastediyoruz burada ve bu neden önemli?
1: Tanrı'nın egemenliği kavramı zaten az önce söylediğimiz gibi tekrardan Tanrı'nın yönetimi altında yaşama vaadidir. Yani Tanrı belirli bir zamanda, Tanrı her zaman egemendir. Yani her şeye üzerinde egemen, kraldır. O değişmez. Ama yeryüzü üzerinde onun egemenliğinin uygulanması geleceğe bakan bir olaydı yani eski ahit zamanlarında. Ve Tanrı şu dönemde, şu krallar döneminde bile diyor Daniel 2'de bu bir yeryüzünde bir krallık kuracak diye açıklıyor. Bir krallık, bir Tanrı'nın egemenliği vaadi vardır ve insanlara evet egemenlik yaklaştı diye haber vererek, müjde vererek İsa bana iman edin diyor, beni takip edin. Yani ardımdan gelin, yani kral benim şeklinde. Tanrı'nın egemenliği bendedir. Ve bana iman eden yeniden doğup o egemenliğe girecek diye öğretiyor. İşte Paulus artık bundan sonra, dirilişten sonra, İsa'nın dirilişinden sonra yazarak kurduğu kiliseleri bunu hatırlatıyor. Diyor ki, günahkarların Tanrı'nın egemenliğini miras almayacağını bilmiyor musunuz? Ben size öğretmiştim diyor. Aldanmayın, ne fuhuş yapanlar Tanrı'nın egemenliğini miras alacaktır, ne puta tapanlar, ne zina edenler, ne oğlanlar, ne oğlancılar, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne ayyaşlar, ne sövücüler, ne de soyguncular. Bazılarınız diyor böyleydiniz ama yıkandınız, kutsal kılındınız. Rabbimiz İsa Mesih adıyla ve Tanrımızın ruhu aracılığıyla aklandınız. Bu şekilde o egemenliği miras alabileceksiniz. Aklanarak, kurtularak onu miras alabileceksiniz. Paulus aynı zamanda büyük, geniş açıdan da Tanrı'nın egemenliğini öğretiyordu. İsa'nın iki gelişi arasındaki dönemden söz eder ve İsa'nın ikinci gelişinden sonra tam olarak kurulacak olan bir egemenlikten söz eder. Diyor ki İsa Mesih mesela herkes nasıl Adem'de ölüyorsa 1. Korintiler 15'ten okuyorum. Herkes Mesih'te yaşama kavuşacak. Yani Adem'de ölüm var, Mesih'te yaşam var. Her biri sırası gelince dirilecek. Şimdi diriliş var. İlk örnek olarak Mesih dirildi. İlk birinci gelişinde. Sonra Mesih'in İkinci gelişinde Mesih'e ait olanlar da dirilecek. Bundan sonra Mesih, şimdi egemenlikle ilgili konuşuyor, programı anlatıyor. İçinde yaşadığımız dönemi anlatıyor. Bundan sonra Mesih her yönetimi, her hükümranlığı, her gücü ortadan kaldırıp egemenliği babaya, baba Tanrı'ya teslim ettiği zaman son gelmiş olacak. Demek ki şu anda bazı düşmanlar devam ediyor. Yani bu egemenlik tam olarak kurulmadı. Şu anda Mesih'e ait olanlar onun egemenliği altında yaşıyoruz. Ama ulusların üzerinde, dünya üzerinde henüz kurulmuş değildir. Çünkü diyor Tanrı bütün düşmanlarını ayakları altına serinceye dek onun egemenlik, gökte egemenlik sürmesi gerekir. Sonra gelip de egemenlik sürmesi gerekir. Son ortadan kaldırılacak son düşman ölümdür. Yani ve esas egemenliği miras almak için ölümden dirilmek gerekir. Et ve kan Tanrı'nın egemenliğini miras alamaz diyor. Çürüyen de çürümezliği miras alamaz. Yani o şekilde Paulus Tanrı'nın egemenliğinden söz eder. Mesih'in yapacaklarını, yaptıklarını ve yapacaklarını açıklıyor.
0: Evet, burada bir virgül koyalım isterseniz, bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra devam edeceğiz.

0: İlahiyatçı yazar Dr. George Bristow'un konuk olduğu Kutsal Yazıların Gizemi programı gizemleri ortaya çıkartıyor. Konuğumuz ile Tevrat, Zebur, peygamberlerin yazılarından oluşan eski ahit irdeleniyor ve Tanrı'nın bize bu yazılarda gerçekten ne demek istediğini anlamaya çalışıyoruz. Siz de bu gizemleri bizimle birlikte çözmek isterseniz programımıza bekleriz.
1: Kutsal Yazıların Gizemi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata

0: ve kiliseye olan yaklaşımlar arasında bir fark var mı? Bunları ele almaya çalışıyoruz. Ve şu ana kadar aslında insanoğlu ve Tanrı'nın egemenliği ifadelerinin kullanımlarına baktık. Hem İsa'nın kullanımlarına hem de aslında Elçi Paulus'un mektuplarındaki kullanımlara baktık. Ve diğer konulara devam etmek istiyoruz programın ilerleyen dakikalarında. Ama henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya üzerinden bizleri takip edebileceğinizi, Etradyo Maranata yazarak bizi bulabileceğinizi hatırlatalım. Aynı zamanda bununla beraber de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet George Bey, önemli bir nokta daha var aslında. Sünnet konusu aslında ve bu konu bir dönem herhalde bir ayrılık da doğuruyor ilk kilisede. Ve Paulus da bu konuya bahsediyor, bahsi geçiyor. İsa aslında sünnet konusuna hiç değinmediği halde Paulus'un buna değindiğini ve bu konuda bir şey ortaya attığını görüyoruz. Bunu nasıl ele alabiliriz? Yani sünneti nasıl yorumlayabiliriz? Bu yasanın bir parçası olan sünnet kalkmış mıdır? Ne zaman kalkmıştır ortadan? Belki bu konuya değinmek gerekebilir burada.
1: Evet. İlginç bir konu sünnet. İlk önce şunu söylemek gerekir. Yani İsa'nın kendisi sünnet edildi. 8. gün yasaya göre erkek çocuklar 8. gün sünnet edilmesi gerekir. Hani bebekken sünnet ediliyorlardı. Bu da onlara İbrahim'in fiziksel ailesine ait olduklarını gösteren bir işaretti. 8. gün İsa adı verildi ona. Ve bu şekilde İsa da zaten sünnet edildi. Paulus da Yahudi olarak da 8. gün sünnet edildim diyor. Yani normal olarak bu Yahudiliğin bir işaretiydi. Ve İsa da hiç ondan söz etmedi değil. Mesela Yuhanna 7'de sünnetten söz eder. Musa size sünneti buyurduğu için aslında bu Musa'dan değil atalarınızdan kalmadır. Yani İbrahim'den, çünkü Musa zamanında bir buyruk olarak verilmedi. İbrahim'e söylendi, sünnet olacaksınız. Bu antlaşmamın işareti olacaktır diyor. Şabat günü birini sünnet edersiniz diyor. Bu da ilginç bir şeydi. Çünkü Şabat günü hiçbir iş yapılmayacaktı diyor İsa. Ama diyor ki siz yine sünnet edersiniz. Musa'nın yasası bozulmasın diye Şabat günü biri sünnet ediliyor de Şabat günü bir adama tamamen iyileştirdim diye bana neden kızıyorsunuz? Onlar benzer bir konu olarak Şabat günü, o da kutsal bir olaydı yasada. Onların geleneklerine uymadığı için, insanları Şabat günü iyileştirdiği için Ferisiler, Yahudi dindarları ona kızıyorlardı, ona karşı çıkıyorlardı. Ama o da sünneti örnek veriyor. Demek ki sünneti yadsımıyordu. Paulus da kesinlikle sünneti yadsımıyordu. Yani onu ama kimin için? Olay o. Yasa, Musa'nın yasası Yahudilerle yapılan bir antlaşma Tanrı'yla. Ve belirgin bir şekilde diyor ki ben bunu sadece sizlerle yapıyorum, bu antlaşmayı. Yani bu ahit diğer uluslarla yapılmadı. Ve o yasalarda onlardan yasa hesabı sorulmuyordu. Sadece tek Tanrı'ya eş koşmak olayı, putlar yapmakla ilgili onlara özellikle ve temel yasaları çiğnemekle onları suçluyordu, uyarıyordu. Ama esas Yahudi olmayanlar İsa'ya bağlanmaya başladığı zaman soru işareti şu: Musa'nın yasasını bağlanmaları gerekiyor mu? Musa'nın yasasının bütün töreleri yerine getirmeleri gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bu tartışma konusu oldu. Kilise bölünmedi. Kilise bu Yahudi olmayanlar katıldıkları zaman onlardan ne beklenecek diye bir tartışma oldu. Elçilerin İşleri 15. bölümde bunun nasıl bir tartışma olduğunu okuyoruz orada. Ve

0: temel nokta karar şu. İsa da bunu öğretiyordu. Elçi Paulus da bunu öğretiyor. Sünnetle insan kurtulmuyor. Yasanın gereklerini yerine getirmekle kimse kurtulamaz zaten. Ve Yahudi olmayanlardan da bu Musa'nın yasasının gerekleri istenmeyecektir. Ama hangileri? Bu simgesel olan işaretler. Tabii ki zina etmeyecekler. Tabii ki tek Tanrı'ya inanacaklar. Tabii ki yalan söylemeyecekler, çalmayacaklar, adam öldürmeyecekler. Temel ahlaki değerler değişmiyor. Ama sünnet, şabat günü bu kurbanlar da ortadan kalkan veya daha doğrusu tamamlanan şeylerdi. Onun için Paulus sünnetten söz ederken, sünnet ederseniz kutsal yasanın tümünü yerine getirmeniz gerekir diyor Galatyalılar'da. Yani ya hep ya hiç. Yani onlara, ama artık onlardan bu istenmiyor. Musa'nın yasasına göre gidip Kudüs'te tapınmaları gerekir. Ama tapınak da kalmayacak. İsa bu yıkılacak diyor. Yani yasa değişiyor. Yasa şekli değişiyor, tamamlanıyor. Musa'nın yasası yerine İsa'nın yasası, Mesih'in yasası geliyor. Yani çok biraz karmaşık bir konu ama o şekilde söyleyebilirim.
1: O zaman aslında bu iddiada ortaya atıldığı gibi İsa hiç bundan bahsetmedi gibi bir durum yok.
0: Yok.
1: İsa da bundan bahsediyor, Elçi Pavlus da bundan bahsediyor. Tabii ki bütün bu törensel kurallarda aslında Mesih'in çağrımıyla beraber tamamlanıyor. Ve aslında bütün o düzenin hepsinin bir amacı olduğunu da tekrardan hatırlatıyoruz. Aslında bütün o yasa sistemi, bütün o düzen bize günahın bilincine varmamız için bir ayna niteliği görüyor aslında bizim için. Bize bir ayna tutuyor ve günahkar olduğumuzu bize gösteriyor ve Mesih'e olan ihtiyacımızı da burada hatırlamış oluyoruz. Şabat günü konusunda, örneğin Şabat günü hastaları iyileştirme konusunda tabii ki Yahudilerin bu konuda çok net tutucu bir tavır sürdürdüklerini biliyoruz. Şabat gününde aslında hiçbir iş yapmadıklarını, hatta işte bir kişi şiltesi varsa ve orada oturuyorsa onu kaldırmaması gerektiğini bile söylüyorlar ve aslında çok ileri bir boyutta bunu tuttuklarını görüyoruz. Ama İsa'ya baktığımız zaman İsa bu konuda kendisini Şabat gününün de efendisi ilan ediyor. Yani Tanrı ilan ediyor. Çünkü Tanrı bu buyruğu veriyor, Şabat günü buyruğunu. Paulus'un mektuplarında bu nokta ile ilgili hiçbir bahis geçmediğini söylüyorlar, iddia ediyorlar. Bu konuya nasıl değinebiliriz? Yani Şabat günü konusu önemli midir? İsa bu konuda nasıl bir devrimci bir yaklaşım sergilemiştir aslında? Çünkü bir noktada hastaları iyileştirdiğini görüyoruz o Şabat gününde. Bunu nasıl ele alabiliriz bu konuyu?
0: Şabat günü önemli bir başlangıç noktasıdır. Kutsal kitabın başında yaratılış 6 günde Tanrı'nın her şeyi yarattığını okuyoruz. 7. gün dinlendiğini okuyoruz. Yani yaratılış bir Tanrı'nın işi, Tanrı'nın iş haftası, Tanrı'nın çalışması olarak ortaya çıktığını söylüyor. Tanrı çalışandır ve bu yaratılışı 6 günde yaratıyor. 7. günü kutsuyor ve kendisi bir istirahat oluşturuyor ve insanı da o istirahata katmak istiyor. Yani ve onunla beraberliği yakalamak istiyor. İnsanı bunun için yaratmıştır. Tanrı kendisiyle birliktelik için yaratıyor. İşte bu şabat, bu huzur kaçıyor günahın varlığıyla. Şabat günü tekrardan ileriye bakan bir vaat olarak da görüyoruz. İsrail, Yahudiler yasa altında her 7. gün çalışmayacak, dinlenecek. Ama aynı zamanda Tanrı'nın yaptıklarını hatırlayacaklar ve 7. gün bütün o ibadetlerini, Tanrı'ya karşı olan bağımlılıklarını hatırlayacak, çalışmadan bekleyecekler bir gün. Ve bazı tarlalarını da 7. yılı nadasa bırakacaklar. Yani hiç, o da dinlenecek. Hayvanlar bile dinlenecek yedinci gün. Demek ki bu dinlenme olayı çok önemlidir. İsa geldiği zaman da insanlar tabii ki yasaya çiğnedikleri için sürgüne gönderildiler. Ve Torah'a daha sıkı bağlı olmak amacıyla Torah'a ek yasalar getirmişlerdi. Bir nevi çitle çevirdiler. Kimse yaklaşmasın, yanlış yapmasın diye ek uygulamalar vardı. İsa bunları takmıyordu. Tam tersi, Şabat günü hastaları iyileştiriyordu. Söylediğim gibi ölüleri diriltiyordu. İyi işler yapıyordu Şabat günü ve diyor ki, Şabat gününün efendisi benim. Bana gelin, bende istirahat bulacaksınız. Canınız rahat bulur bende. Ey bütün yorgunlar, yükü ağır olanlar, bana gelin, ben size rahat veririm. İstirahat benim. Yani Şabat günü hani diğer yasanın diğer buyrukları gibi İsa'yı, gelecek olan Mesih'e işaret eden bir şeydir. İstirahat kaynağı Rabbin kendisidir. Ben geldim diyor. Ben de rahat bulursunuz. Ve Paulus da bu konuda söylüyor. Kimse yiyecek, içecek, bayram, yeni ay ya da Şabat günü konusunda sizi yargılamasın. Bunlar gelecek şeylerin gölgesidir diyor. Aslı ise Mesih'tedir. Kolosililer 2:16. Yani Şabat gününün efendisi, hakikati Mesih'tir diyor. Onun için yasanın bu simgesel, törensel uygulamaları İsa'yla tamamlanıyor. Onun için haftanın son günü değil de haftanın birinci günü ilk Mesih inanlıları toplanmaya başladılar. İsa'nın her şeyin tamamlayıcısı olarak ölümden dirildiği günü kutluyorlardı. O günde toplanıyorlardı. Sadece Yahudilere müjde verebilmek için Şabat günü sinagoglara, havralara giriyorlardı.
1: Evet, İsa'nın kendisi de aslında şöyle diyor. Markos 2. bölüm 19. ayette şöyle aktarılıyor bize. İsa şöyle karşılık verdi. İsa'ya diyorlar, hani senin öğrencilerin neden oruç tutmuyor diyor. İsa şöyle karşılık veriyor. Güvey aralarında olduğu sürece davetliler oruç tutar mı? Güvey aralarında oldukça oruç tutmazlar. Aslında bu Şabat günü konusunda da zaten Tanrı oradadır. Haliyle Tanrı oradaysa bizim ekstra bir şey yapmamız aslında gerek yok. Ve orada yasaya olan bakıştaki o yüzeysel dindarlığı da İsa bu şekilde yıkmış oluyor diyebiliriz. Tabii ki Elçi Pavlus ve İsa arasındaki farklardan siz bahsettiniz aslında. İsa daha çok olacak olan şeyleri aktarmışken, yani kendisiyle alakalı olacak olan şeyleri, ölümünü, tekrar dirilişini, ikinci gelişinden bahsederken, daha çok aslında peygambersel gelecekle alakalı konulardan bahsederken, Elçi Pavlus ise olmuş olan, gerçekleşmiş olan bu noktalara değinmiştir ve İsa'nın yapmış olduğu bu büyük işlere odaklanmıştır. Haliyle bir fark var mı diye soracak olursa İsa ve Pavlus arasında, yüzeysel olarak bu tarz noktada bir farklılık olduğunu görürüz ama bu bir çelişki değil. Aslında çalışma alanlarının farklılığı gibi bunu söyleyebiliriz. Bu bölümün de aslında sonuna geldik George Bey. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık tekrardan. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Bizi henüz takip etmiyorsanız tekrardan hatırlatmış olalım. Sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Bir sonraki Gizemli Elçi Pavlus programında görüşmek üzere.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz. Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Tanrı'dan kaçanlar.
1: Kendimi iyice artık tanrısızlığa teslim etmiştim.
2: Tamamen günahlı bir yaşamım oldu diyebilirim.
0: Tanrı'dan uzak olanlar.
3: Diğer insanların da mutlu olmasını istemiyordum.
4: Bir umutsuzluğum vardı.
2: Çok bencil bir insandım.
0: Tanrı'yı arayanlar.
5: Kendi inancımı sorgulamaya başladım.
4: Daha çok araştırma yapmaya başladım.
1: İncil'i okumaya başladım.
0: Tanrı'yla tanışanlar.
1: Ve İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ettim.
5: Tanrı'yla tam anlamıyla bir ilişki kurmaya başladım.
4: İçimdeki umutsuzluk tamamen kalktı.
6: Sonunda bir sevinç ve bir esenlik benim hayatımda her zaman.
0: Tanrı'yla tanışıp yaşamları değişen kişilerin hikayeleri bu programda. Tanrı'yla Tanışanlar programı başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar Tanrı'yla Tanışanlar programında ben Daniel'le birliktesiniz. Bu programda Tanrı'yla tanışan, Tanrı'yla karşılaşan kişilerin tanıklıklarını dinleyeceğiz. Onlar nasıl Tanrı'yı bulmuş, nasıl onu yüreğini kabul etmiş, İsa Mesih'le nasıl karşılaşmış buna bakacağız. Bugün aramızda çok değerli, sevdiğimiz bir kardeşimiz var. Cenk'er burada. Öncelikle ona hoş geldiniz demek istiyoruz.
7: Hoş bulduk.
0: Evet Cenk'er, bir soru soracağım ama ondan önce dinleyicilerimiz bize görüşlerini yazmak istiyorlarsa bizlere soru@radyomaranata.com'dan ulaşabilirler. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirler. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmaları yeterlidir. Evet Cenk'ercim, biraz kendinden söz eder misin? Neler yapıyorsun, nelerle uğraşıyorsun bugünlerde? Biraz kendinden söz eder misin?
7: İsmim Cenk'er, Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da yaşayıp Yaşam Yolu Kilisesi'ne katılıyorum Ankara'da, Balgat'ta bulunan. 33 yaşındayım. Rusça öğretmenliği yapıyorum, özel ders veriyorum Rusça olarak. Ve kilisemde de ilahi takımında görev alıyorum. İlahileri söylüyoruz. Nişanlıyım, yazın düğünüm olacak. Bu şekilde.
0: Evet sevgili Cenk'er, şimdiden seni tebrik ediyorum. Yazın evleneceksin. Rab seni, sizi bereketlesin. Bol bol sevinçli bir hayat versin. Şunu sormak istiyorum Cenk'er. İsa'dan önce nasıl biriydin? Bunu bize anlatır mısın?
7: Tabii. İsa Mesih'i hayatıma almadan önce aslında sevgi dolu bir kişi değildim. Yani hayatımda, ailemde, Müslüman bir kökenli bir aileden geliyorum. Ve ailede görmediğim sevgiden dolayı sevgisiz büyüdüğüm için aslında diğer insanların da mutlu olmasını istemiyordum. Yani dediğim gibi Müslüman bir ailede geliyorum. Ailem herhangi bir dini bir ritüeli yerine getirmiyordu, öyle söyleyeyim. Yani bir namaz kılmıyordu, hiçbir şey yapmıyordu ama Müslüman bir aileden geldim. Ama baktığım zaman bunu düşünüp diğer insanların da ben mutsuzken diğer insanların mutlu olmasını istemiyordum. O yüzden de araştırmalarımdan önce, yani İsa Mesih ile tanışmadan önce mutsuz bir gençliğim vardı. Mutsuz bir gençliğim vardı, mutsuz bir geçmişim vardı. Ve diğer insanları da mutsuz etmeye çalışan bir geçmişim vardı. Yani 17 yaşında araştırmalarıma başlamadan önceki hayatım bu şekildeydi, öyle söyleyeyim.
0: Evet, o zaman şunu sorabilirim. 17 yaşlarındaydın, o yaşlarda bir şekilde düşünüyordun. Yani o süreçlerde ne oldun, nasıl araştırdın, ne şekilde Rabbe yaklaştın, Rabbi nasıl tanımak istedin? Bunu bize biraz açıklar mısın?
7: 17 yaşından önce 7 yaşıma dönmem gerekiyor. Dediğim gibi Müslüman bir aileye bağlı bir çocuk olduğum için geceleri annem gelip dua ediyorduk. Ve dua ederken aslında Tanrı'ya dua ederken şeyin farkına vardım. Yani Tanrı'nın gerçekten ne kadar güçlü ve önemli birinin olduğunun farkına vardım. Ve şeyi düşünüyordum, yani bu Tanrı, dua ediyoruz evet. Ama bu Tanrı bu gücü nereden aldı? Bu Tanrı'ya bu güç kim tarafından verildi? Biri miras mı verdi? Onu yattığım yerden düşünürken geceleri düşünerek uyuyordum çoğunlukla. Ve Müslüman, dediğim gibi Müslüman bir aileden geldiğim için anneme söyledim. Anne dedim, ben daha fazla öğrenmek istiyorum inancımı.
3: çünkü Müslüman bir aileyiz ve inancımı daha fazla öğrenmek istiyorum diye. Ne öğrenmem gerekiyordu? Tabii ki de Kur'an'ı öğrenmem gerekiyordu. Kur'an kursuna gittim. Her çocuğun olduğu gibi Türkiye'de büyük bir çoğunluk aslında Kur'an kursuna gönderiliyor. Ve Kur'an kursunda o dönemde aslında ilk gittiğim zamanlar yaşadıklarımdan sonra annemle paylaştım ve dedim ki şu anda orada bulunmak istemediğimi söyledim. Ve annem de o zaman anlayışla karşıladı. 7 yaşından 12 yaşına kadar dönemde 12 yaşındayken 1999 yılında 99 depremi oldu Sakarya'da ve ondan sonra bir sene ben Mersin'de okumaya gittim 6. sınıfı. Şu anda hala var mı bilmiyorum ama Türkiye'nin eğitim sisteminde o dönemler yıllık ödev diye bir çalışma vardı. Ve o yıllık ödeve baktığımız zaman bir yıl boyunca hazırladığın bir ödevi, bir dersi seçiyorsun ve o dersle alakalı bir ödev hazırlıyorsun. Ben o zaman din kültürü ve ahlak bilgisinden yıllık ödev almıştım. Sanırım ilk öğrenci de bendim. İlk ve son olduğumu düşünüyorum da. Ve ondan dolayı o zaman yıllık ödevi aldığım zaman öğretmenim de şaşırmıştı. Çünkü genelde insanlar işte matematikten, fen bilgisinden falan yıllık ödev alıyorlar. Ben din kültürünü alınca o da şaşırmıştı. Ve o zaman bana İslam peygamberinin hayatıyla alakalı bir ödev hazırlamamı istemişti. Tabii o dönem internet o kadar yoğun değil. İnternette işte çeşitli arama motorlarından arama yapamıyorsun. İşte Google olsun şey olsun onlar o dönemler yoklar. O zaman ne yaptık? Ansiklopedileri açtık ve ansiklopedilerden araştırma yapmaya başladım. Evet ve yani gördüklerim karşısında aslında biraz hayal kırıklığına uğradım ve daha çok kendi inancımı sorgulamaya başladım, İslam inancını. Dediğim gibi sadece 12 yaşındaydım. Öyle çok büyük kararlar verebilecek bir yaşta değildim. Ama dediğim gibi daha çok bilgi sahibi oldukça, daha çok öğrendikçe bir bakıma daha çok sorgulamaya başladım. Tanrı'nın kimliğini ve Tanrı'nın benim için olan Tanrı'nın kim olduğuyla alakalı şeyleri daha çok sorgulamaya başladım. Evet 12 yaşındaydım.
0: Peki o zaman biraz kişiliğinden bahseder misin? Nasıl bir karakterdeydin? Duyguların, davranışların nasıldı? Ailenle olan ilişkin nasıldı?
3: Kimlik olarak ya da davranışlar olarak aslında her zaman uyumlu biriydim ama aile olarak yaşadıklarım, yani babamla ilişkim çok sağlam değildi. Ve babamla ilişkim çok sağlam olmadığı için yani babamın belli başlı bağımlılıkları vardı, öyle söyleyeyim, alkol bağımlılığı vardı. Ve alkol bağımlılığı olduğu için alkol tükettiği zaman bana, kız kardeşime, anneme şiddet uyguluyordu. Ve o şiddetten dolayı aslında babamla ilişkimizin çok da sağlam ilerlediğini düşünmüyordum. Ve dediğim gibi aile olarak, mutsuz olarak bir aile içerisinde bulunduğum için otomatikman o mutsuzluğu başkalarına da yansıtmaya çalışıyordum. Yani ben mutsuzsam herkes mutsuz olması lazımdı, öyle söyleyeyim. Çünkü ben mutsuzum, onların da mutlu olmaya hakkı olmadığını düşünüyordum.
0: Evet, dediğin gibi mutsuz bir dönemdeydin. Peki ondan sonraki dönemde ne oldu? İsa Mesih'le nasıl karşılaştın? Biri sana bir şeyler mi sordu? Rüyanda mı gördün? Çünkü birçok tanıklıklarda dinliyoruz. Bazen İsa Mesih rüyada gözüküyor ya da başka şekillerde kendini insanlara açıklıyor. Nasıl İsa Mesih'le tanıştın? Hayatına nasıl girdi?
3: Yani dediğim gibi bu araştırmalar, geçmişte yaşadığım Tanrı'yı tanıma süreçlerimden dolayı, yani o süreçlerden ötürü 17 yaşıma geldiğim zaman daha da bir derin sorgulamaya başladım Tanrı'yı. Ama dediğim gibi hani Müslüman bir aileden geldiğim için şeyi düşünemiyordum. Hani acaba başka bir yerlerden Tanrı'yla nasıl ilişki kurabilirim? Hani başka bir şekilde Tanrı'yı aramam gerekiyor mu? Arayabilir miyim? Onu tam olarak aslında bilmediğim için. Bir gün internette otururken, o dönem evde tabii internet yok, herkesin evinde o dönem. Bir gün otururken her zaman şey diyorum, yani Tanrı o isteği yüreğime koydu kesinlikle. Ve şeyi sorgulamaya başladım. Acaba Sakarya'da kilise var mı? Yani gidebileceğim bir kilise var mı? Bununla alakalı hiçbir geçmişim yoktu. Hristiyanlıkla alakalı tek bildiğim İsa Mesih'in Hristiyanlığın peygamberi olduğuydu. Tek bildiğim oydu aslında. Ve bunu araştırmaya başladığım zaman, o zaman Google'dan gördüğüm İzmit Protestan Kilisesi vardı ve en yakın Sakarya'ya oydu. Adresini aldım. O dönem Sakarya'da, şimdi hala var sanırım. O dönem Sakarya'dan İstanbul'a trenler kalkıyordu ve trene bindim ve İzmit'e gittim. İzmit'e gittikten sonra zar zor buldum kiliseyi, hamdolsun. Kapıyı çaldığım zaman biri kapıyı açtı ve kapıyı açtığı zaman aslında, ama şöyle bir ön yargıyla gitmiştim ben. İnancım doğru ama zaten Hristiyanlıkla alakalı bir ilgim yok ama merak ediyorum. Ve gitmiştim. Kapıyı çaldığımda, kapıyı açtıklarında farklı bir his içimde oluştu. Ama tabii bunu o dönemler sorgulamak ya da kabullenmek ya da herhangi bir şekilde bir düşünce sunmak için çok erkendi. Ama o zaman girdim içeri ve oturduk kardeşlerle. Kardeşlerle oturduktan sonra onlar bana bir kahve verdiler. O kadar önyargılıydım ki ilk girdiğimde kiliseye. Çünkü dediğim gibi bir önyargıyla gelmiştim aslında. Çünkü önceden önceki düşüncelerimde kiliseye karşı herhangi bir sempatim olmadığı için o gittiğim önyargıyla da içeri girdiğim zaman otomatikman çevremdekilere farklı bakabiliyordum. Acaba bana bunu söylediler, bana bu kadar iyi davrandılar, neden bu kadar iyi davrandılar? Çünkü düşünceme göre iyi davranmamaları gerekiyor. Ve ibadet başlayacaktı, üst kata çıktık, iki katlı bir kilise. Ve üst kata çıktığımız zaman gözlemliyordum etrafımdakileri. Çünkü kiliseye gitme dönemimden önce o zaman kendi inancıma daha çok bağlanmaya çalışmıştım. Ve farklı işte namazımı kılıyordum, öyle söyleyeyim. Namazımı kılıyordum ve daha çok Tanrı'yla daha çok aslında her zaman o kurmaya çalıştığım ilişkiyi bulunduğum ortamda kurmaya çalışıyordum ve işte kendi başıma Kur'an okumayı öğrendim, kendi başıma namaz kılmayı öğrendim ve o zaman otomatikman o şekilde ilerlemeye başlıyordum ve kiliseye gittiğim o dönemde de o zaman yani gerçekten iyi bir Müslümandım diyebilirim.
0: Peki daha sonra ne oldu? İsa Mesih'i nasıl tam olarak yüreğine aldın?
3: Çok güzel bir soru sordun ve o dönem kiliseye girdiğim zaman araştırmak değil de dediğim gibi o ilk kilisedeki izlenimim şu oldu. Bu insanlar evet kendi dillerinde dua ediyorlar. Kendi dillerinde ilahi söylüyorlar. Ve gerçekten onlara baktığım zaman bir ilişkileri vardı. Yani Tanrı'yla bir ilişki kurmuşlardı. Ve benim aslında olduğum ortamda kuramadığım ilişkiyi onlar kurmuşlardı. Ama tabii bunu kabullenmek birkaç haftamı aldı. Çünkü kabullenmek istemedim. Yani olamaz. Öyle bir ön yargıyla gelmiştim çünkü. Olamaz. Ve o zaman birkaç hafta sonra oradan bir kardeş, o kiliseden bir kardeş dedi ki Cenk'er, istersen ben senin için Sakarya'ya gelebilirim. Ve seninle haftada bir görüşebiliriz. O zaman her hafta 5-5.30 gibi evinden çıkıyordu sabah. Ve haftada bir gün sabah 6-6.30 gibi buluşuyorduk. 8'e kadar falan. Ben dershaneye gidiyordum o vakit. Ve o süre içerisinde işte kutsal kitap okuyorduk beraber. Dua ediyorduk ve ben ona sorularımı soruyordum. 7 ay boyunca aslında bu şekilde her hafta gidip geldi. Ve o zaman görüşmelerimiz çok sağlıklı ilerlemeye başladı. Ve o dönem aslında baktığın zaman, senin soruna dönecek olursam, o dönem baktığım zaman Tanrı'yı daha yakından tanıdığımı ve Tanrı'nın kişiliğini daha yakından anlamaya başladığımı anladım. Ve o zaman Tanrı'yla kesinlikle daha doğru bir şekilde ilişki kurduğumu anladığım dönem o dönem oldu. O 7 aylık süre.
0: Evet, İsa Mesih'i hayatına aldın, hamdolsun. Bu çok güzel ve harika bir şey. Ama İsa Mesih diyor ki benim yolum dar yoldur. Evet, zor bir yoldur gerçekten, çünkü İsa Mesih'i izlemek çok kolay değil. Onu sormak istiyorum. Senin hayatında İsa Mesih'i hayatını aldıktan sonra ne gibi değişiklikler oldu? Zorluklar yaşadın mı? Sıkıntılar yaşadın mı?
3: 7 aylık sürenin araştırması sonucunda bir gün kilisedeyken pastörüm ve ben ve o bana her hafta gelen kardeşimle beraber üçümüz oturduk ve dua ettik. Çünkü artık İsa'yı Rabbim ve kurtarıcım olarak ve günahlarımın bedelini çarmıhta ödediğini kabul ettiğim bir kurtarıcı olarak kabul etmiştim. Şöyle bir dua ettim. Yani o zaman Tanrım, sana gerçekten bir ihtiyacım var. Seni gerçekten günahlarım için, günahlarımın kurbanı için, çarmıhta benim için canını feda ettiğini kabul ediyorum ve seni Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum diye dua etmiştim ve o vakitten sonra aslında Tanrı'yla tam anlamıyla bir ilişki kurmaya başladım. İman ettikten sonra tabii ki de çok kolay bir hayat olmadı. Annem ve babam öncelikle tabii ki de tepki verdiler. Çünkü ne olduğunu bilmiyorlardı, ne olacağını bilmiyorlardı. Babam defalarca kitaplarımı, sobalı bir evde oturuyorduk biz. Defalarca kitaplarımı, CD'lerimi sobaya atmıştı ve yani sanırım böyle bir gelip geçici bir heves gibi düşündüler hayatımda. Çünkü 17 yaşındaydım, 18'e girmiştim, yeni girmiştim. Ve evet, annem daha sakin karşıladı ilk zamanlar. Sonra annem de daha tepki göstermeye başladı. Ama babam daha büyük tepki vermişti. Ve sonrasında hayatım, evet, İsa'ya tam anlamıyla ilk zamanlar tabii ki de dua ettim ve İsa'yı hayatıma kabul ettim. O dönem üniversiteyi okumak için Kırgızistan'a gittim. Ve Kırgızistan'a gittiğim zaman farklı dillerde, yani işte Rusça ve Kırgızca kiliseler vardı. Ama ben hiçbirini anlamadığım için gitmeyi tercih etmedim. Çünkü anlamayacağım bir kilise olduğu için. O zaman kendi kendime dua edip Türkiye'deki kardeşlerle iletişim halinde kaldım. Ve 1,5 sene içerisinde Rusça'yı öğrendikten sonra da bir ev kilisesine dahil oldum. Tanrım yani hayatımda nasıl çalıştı? Babamın, dediğim gibi, babamla çok sağlam bir ilişkimiz olmadığı için ve hani bizim ailemize bunları neler yaptığını, yani bu şiddet olaylarını falan yaptığı için de o zaman onu affedemiyordum. Bu en büyük aslında İsa'nın hayatında çalıştığı noktaydı, ona karşı affetme duygusu. Çünkü diyor ki İsa Mesih sözünde, affedeceksin, yani başka bir yolu yok. Ve yüreğimde çalışmaya başladı İsa Mesih. Sonra zamanla aslında bunu, böyle bir anda olacak bir şey değildi bu. Zamanla gördüm ki, farkına vardım ki, evet, babama karşı gerçekten o kızgınlık duygusu yerini affetme duygusunu almıştı. Ve ona karşı sevgi duyuyordum. Üniversitemi bitirdikten sonra, geldikten sonra da zaten

0: Herkese paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü bu müjdeli haberi ben aldım. Tabii ki de diğer insanların da bunu duyması onların da hakkı.
1: Çok teşekkürler Cenk'er. Süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. O zaman şunu son olarak sormak istiyorum. Radyo Mananata dinleyicilerine son olarak söylemek istediğin bir teşvik sözü var mı?
0: Evet, buradan Radyo Mananata dinleyicilerine de seslenmek istiyorum. Evet, belki sizin de hikayenizde benim yaşadıklarımdan bir parçalar vardır. Ve gerçekten bu yaşadıklarımız hepsi aslında Tanrı'nın planı doğrultusunda. Buradan o zaman hepinize seslenmek ve sizi teşvik etmek istiyorum. Rab her durumda yanımızda oluyor ve her durumda sevgisini bizim hayatımıza döküyor. Biz ne kadar dediğim gibi onun sevgisine layık olamasak da o bizi her daim seviyor. O zaman buradan öncelikle onlar için de duayla kapatmak istiyorum bu zamanı. Ya Rab, sana binlerce kez hamdolsun, binlerce kez şükürler olsun bu zamanı verdiğin için sana binlerce kez şükrediyorum İsa Mesih. Bu çünkü hayatımızda yaşadıklarımız aslında senin planın doğrultusunda bunları yaşıyoruz. Ve senin sevgin, sonsuz sevgin bizi kurtarıyor İsa Mesih. Çarmıhta gösterdiğin, bizim günahlarımız uğruna senin vücudun deşilirken, senin vücuduna işkence yapılırken sen hep bizi düşündün ve bizim kurtuluşumuz için bunları yaşadın. O zaman sana bu sevgi için sana şükretmek istiyoruz. Sonsuz vaadin için sana şükretmek istiyoruz. Ve kurtarıcımız ve Tanrımız olduğun için sana şükretmek istiyoruz. Senin yüce ve diri adında İsa Mesih. Amin.
1: Sevgili Cenk'er, radyo programına, Radyo Maranata'ya katıldığın için çok çok teşekkür ediyorum. Evet, senin tanıklığını duyduk, senin hayatını gördük, bundan da etkilendik. Çok teşekkür ediyorum.
0: Öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için, Rabbinin işlerini anlatma fırsatı verdiğim için öncelikle Radyo Maranata'ya çok teşekkür ediyorum. Evet, bu küçük yayınlarla aslında daha fazla, çok daha detaylı anlatılabilecek o kadar çok şey var ki ilgilenenler sanırım Radyo Maranata'ya ulaşabiliyorlar, değil mi?
1: Evet, tabii ki ulaşabiliyorlar. Daha önce de söylediğim gibi bize soru@radyomaranata.com'dan ulaşabilirler. Evet, burada bir programımızın daha sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata. Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Gölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında. İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

0: Hayatındaki kahraman ya da kahramanlar kim? Kimi örnek alıyorsun? Yaşamına yön veren kişiler var mı?
1: İman kahramanları.
0: İşte bu programda yaşamış gerçek kahramanların hayatlarına bakacağız. Kim bu Tanrı adamları? Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu iman kahramanlarının yaşamlarından aldığımız dersler bizim yaşamlarımızı da etkileyecek ve değiştirecektir. İman Kahramanları başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar İman Kahramanları adlı programda birlikteyiz. Ben Daniel Günay ve benim karşımda bugün gelen sevgili konuğum sevgili Alper burada. Hoş geldin demek istiyorum öncelikle Alper.
2: Hoş bulduk Daniel.
0: Evet, birlikte olmak güzel, birlikte Tanrı'nın sözünü paylaşmak güzel, birlikte İman Kahramanları programını yapmak güzel. Evet, Kutsal Kitap'taki biz iman kahramanlarının hayatlarına bakıyoruz. Ancak başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapayım sevgili dinleyicilerimize. Soru ve görüşlerinizi bizlere soru@radyomaranata.com'dan iletebilirsiniz. Sorularınız varsa, düşünceleriniz varsa buradan bize anlatabilirsiniz, yazabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden de dinleyebilirsiniz. Oradan takip edebilirsiniz. Evet, İman Kahramanları programında izlediğim gibi burada Kutsal Kitap'ta geçen iman kahramanlarının hayatlarına bakıyoruz. Onların hangi zorluklardan, sıkıntılardan geçtiğine bakıyoruz ve onlardan kendi hayatlarımıza nasıl teşvikler alabiliriz, nasıl bereketler alabiliriz, nasıl dersler çıkarabiliriz, bunlara bakıyoruz. Çünkü iman bizim için önemlidir. İmanda büyümeliyiz, imanda gelişmeliyiz, imanda olgunlaşmalıyız. Bunun için de evet, Kutsal Kitap'taki iman babalarının, iman atalarının, peygamberlerin hayatlarına bakacağız. Evet, bugünkü konumuz Daniel, benim adaşım. Benim ismim oradan, Kutsal Kitap'tan verildi, Daniel peygamber. O yüzden bugün bu konuyu konuşmak için sevinçliyim, mutluyum. Daniel'in hayatına baktığımız zaman Tanrı'nın onu evet Babil'de kullandığını görüyoruz. Sürgündeydiler onlar. Tanrı nasıl İsrail halkını evet günahları nedeniyle sürgüne sürdü ve orada Daniel'i ve arkadaşlarını nasıl kullandı, buna bakıyoruz. Daha önceki programlarda da söz ettiğimiz gibi Tanrı bütün evrenin hakimidir. Her şeyi yönetir, her şeyin üzerinde gücü vardır. Ve Tanrı Babil kralı Nebukadnesar'a da kendi gücünü göstermek istiyordu. Nebukadnesar'ı da ne kadar güçlü olduğunu anlatmak istiyordu. Ve evet, onlara da kendi görkemini, kendi yüceliğini göstermek istiyordu. Buna bakmıştık ve şimdilik Daniel'in hayatına bakalım. İstiyorsan Alper, kaldığımız yerden devam edebiliriz. Kral Nebukadnesar vardı biliyorsun orada Babil'de ve o büyük bir altından heykel yaptı. Bu heykel epey büyüktü. Yaklaşık onu okuyoruz 27 metre boyunda ve 2.7 metre diye okuyoruz Kutsal Kitap'ta, boyunda bir heykel vardı. Bu heykeli niye yaptı Nebukadnesar? Alper, sen ne diyeceksin bu konuda?
2: Evet Daniel, gerçekten Daniel peygamberin yazdığı yazılarda özellikle İsrail halkının sürgünde olduğu dönemi okuyoruz. Ve Nebukadnesar o dönemin bir numaralı süper gücü olan Babil İmparatorluğu'nun kudretli hakimiydi. Tabii ki tebaası altında, yönetimi altında, yani neredeyse yüzlere varan belki halklar vardı. Çünkü Babil İmparatorluğu yayılma döneminde, gelişme dönemindeydi, yükseliş evresindeydi. Ve girdikleri her yerde rakipsiz bir şekilde halkları savaşarak boyundukları altına alıyorlardı. Ve onları aslında kendi ana yurtlarından kopartıp farklı yerlere sürüyorlardı. Ve Nebukadnesar da böyle bir ortamda aslında gücünü pekiştirmek istedi. Biliyorsun ki o dönemde özellikle çok tanrılı, putperest halkların fazlaca dünya üzerinde yaşadığı bir dönem. Ve her halkın bir ilahı var. Her halk kendi ilahına aslında bir şekilde tapınıyor. Ondan yardım istiyor. Ama Nebukadnesar bu iradeyi kırmak istedi aslında. Yani bütün halkların üzerinde haşa kendisi kadir bir tanrıymış gibi bir yükselme istedi, bir yücelik almak istedi. Bunun yolu da diğer halkların ilahlarından olan bağlılıklarını kırmaktı. Bu nedenle kendisini temsil eden, dediğin gibi büyük bir altından heykel yaptırdı ve şöyle bir buyruk çıkardı. Yani boru çalınacak, neyi çalınacak? Bir yerde bir boru çalınacak ve o zaman onu duyduğunuz zaman hemen neredeyseniz bu altın heykelin önünde hemen eğilip buna tapınacaksınız. Her halktan insanlara bu buyruğu verdi. Bunun amacı ne? Siz artık eski ilahlarınızı unutun, artık yeni ilaha güvenin. Yani bana artık siz tabisiniz. Yani onları kendi ilahlarından kendine doğru yönlendirmek için, onların umudunu kırmak için böyle bir altın heykel yaptığını düşünüyorum. Yani böylece amacı kendini yüceltmekti. Ve bu altın heykele taptıkça insanlar aslında Nebukadnezar'ın yüceliğini ilan etmiş olacaklardı.
0: Evet, yani ama tabii ki bu sadık olan Yahudiler, yani Şadrak, Meşak, Abednego ve Daniel onun için zordu. Çünkü onlar gerçek tanrılarının kim olduğunu biliyordu. Yaşayan, diri olan tanrının kim olduğunu biliyorlardı. Zaten geçmişe baktıkları zaman işte Yusuf'un zamanında, Musa'nın zamanında tanrının yapmış olduğu o büyük gücü, o büyük bereketleri, o büyük kurtarışları gördükleri için başka bir tanrıya tapamazlardı. Onların gerçek yaşayan tek tanrısı vardı. Aslında ben günümüze baktığım zamanda da günümüzde de bilmiyorum bu şekilde zorlamalar olabilir mi? Özellikle belki komünist döneminde muhakkak oldu ve olmuştur. Hale de oluyordur. Yani bazen işte kutsal kitabı okuyamazsın, İncil okuyamazsın, Hristiyan kimliğini taşıyamazsın gibi çok büyük baskıların olduğu yerler vardır. Ama tabii ki oradaki Hristiyanlar da biliyorlar ki gerçek tanrı kendi tanrılarıdır ve tapınmaya devam ediyorlar. Biz biliyoruz ki kutsal kitapta diyor ki evet, yöneticilere, devlet yöneticilerine bağımlı olun, onlara itaat edin, onlara saygı gösterin. Ama eğer onların görüşleri ve düşünceleri kutsal kitaba tersse, yani benim kutsal kitabımı okumamı, İncil'i uygulamamı engel oluyorsa, bir şekilde ben yine de kutsal kitabı okurum. Çünkü benim için de, sanıyorum senin için de Alper, Tanrı'nın sözü her şeyden daha önemlidir, her şeyden daha değerlidir. Ve burada da görüyoruz ki evet, Daniel'in ve arkadaşlarının bu altın heykele tapınmadığını görüyoruz. Tabii ki bu direkt ben tapınmıyorum demek kolay bir şey değil. Bunun bir sonucu var ve bunun sonucuna da tabii ki katlanacağız. Ve neydi? Eğer bunlar tapınmazlarsa, bu lir, işte davul, her şey, çalgı sesi çaldığında bu heykele tapılmadıkları zaman kızgın bir fırına atılacaktı. Kralın buyruğu buydu ve Şadrak, Meşak ve Abednego bu heykele tapılmayı reddettiler ve bazı kildaniler tarafından da krala şikayet edildiler. Ve krala şikayet edilince, o zaman burada ilginç bir kral bir söz kullanıyor. Bu bir meydan okuma. Çünkü dediğin gibi senin de Alper, gerçek işte ben tanrıyım, ben kralım, bana tapının, benim önünde eğilin gibi bir düşüncesi vardı Nebukadnezar'ın. Şöyle bir şey söylüyor kral Nebukadnezar. Diyor ki eğer tapılmazsanız kızgın fırına atılacaksınız. O zaman bakalım hangi ilah sizi elimden kurtaracak. Yani kendini o kadar yüceltmişti, o kadar yükseltmişti ki Nebukadnezar, hiçbir ilahın, bu dünyadaki ilahın, yani onu işte Nebukadnezar'ın elinden kurtaracağına inanmıyordu, düşünemiyordu. Sonraki olayları hatırlıyorsun Alper, sen biraz söz edebilir misin? Bu kadar büyük bir meydan okumadan sonra, yani sizi elimden kim kurtaracak dedikten sonra Şadrak, Meşak ve Abednego ne dediler? Orada da çok güzel, önemli noktalar var.
2: Evet, gerçekten bu üç İbrani genç ölümün, mutlak ölümün karşısında müthiş bir iman sergileyerek tanrıları Rab'be bağımlı kalmayı seçtiler. Ve gerçekten de bunun ödülünü aldılar ve evet, söyledikleri sözler gerçekten çok bilgece ve çok gerçekten saygılı bir tutumla. Yani onun krallığına gerçekten saygı duydular. Yani Tanrı'nın ona verdiği yetkiye saygı duyuyorlardı. Nebukadnezar gerçekten bir kraldı ve ona kral olarak hitap ettiler. Ona küfür etmediklerini görüyoruz. Ona saygısızca konuşmadıklarını görüyoruz. Hani bazı Hollywood filmlerinde biz sen çokça duyarız. Onu öldürmek isteyen kişiye karşı çok kötü konuşmalar, evet, verirler. Karşı küfürler edebilirler. Fakat bu üç İbranici genç ise ey kral diye ona hitap ediyorlar. Hala onun kral olduğunu biliyorlar. Ama diyorlar ki biz kendimizi savunma gereği duymuyoruz. Çünkü bu bizim için bir tartışma konusu değil. Yani çok net bir tavır sergiliyorlar. Biz tartışmayız bu konuda. Yani seninle. Çünkü biz hani kafamızı kessen İşte yani fırına da atsan
0: yapabilirsin.
2: Biz bunu
0: kralsın.
2: Yapamayız. Bizden bu çıkmaz diyor. Çünkü biz tek olan Tanrı'ya kulluk ediyoruz ve bir putun önünde, heykelin önünde eğilmeyiz. Ve benim çok sevdiğim özellikle karşılık şu. Yani kurtarmasa bile bil ki ey kral, ilahlarına kulluk etmeyiz, diktiğin altın heykele tapmayız. Yani kurtarıp kurtarmaması Tanrı'nın onlar için bir kıstas değildi. Hı hı. Kurtarabilir. Evet, buna gücü yeter bizim Tanrımızın. Ama kurtarmaya da bilir. Onun bileceği iştir. Takdir ona aittir. Bize düşen Tanrı'nın bize buyruğunu yerine getirmektir. Sonuçlarını önceden düşünmeden. Yani kurtarabilir, kurtarmayabilir. Kurtarmasa bile biz bunu yapamayız. Bizden bu çıkmaz. Ve gerçekten bu aslında bizim örnek almamız gereken bir durum. Biz sonuçlarına düşünmeden, yani bizim işimize yarar mı, çıkarımıza uygun mu, bunun hesabına girmeden aslında Daniel, biz Hristiyanlar olarak, kilise olarak eğer ışık ve tuz olmak istiyorsak, çevremizdeki insanlara Tanrı'nın yüceliğini yaşamımızla göstermek istiyorsak, tavizsiz bir şekilde Rab'be bağlı olduğumuzu gerçekten kanıtlamamız gerekiyor. Bu değerli kardeşlerimiz de, bu üç İbrani genç de işte ölümün karşısında bu tavizsiz yaşamı, inancı, imanlarını harika bir şekilde gösterdiler. Ve tabii bunu duyan Nebukadnessar öfkeden çılgına döndü ve fırının her zamankinden 7 kat daha fazla ısıtılmasını istedi.
0: Hı hı. Kesinlikle öyle, dediğin gibi. Ve evet, dediğin gibi bu kral onlara düşüncelerini değiştirme şansı tanısa da onlar taviz vermediler, düşüncelerini değiştirmediler. Burada aslında ilginç bir güven de var. Yani Tanrı'ya güveniyorlardı ve onu, sen de söyledin, kurtarılacaklarına dair duydukları güven olağanüstüydü. Yani bir güven vardı. Tanrı bizi bu kızgın fırından kurtarabilir. Bu çok büyük bir iman sergilemesi. Ama bunu da söylüyor. Senin elinden bizi kurtaracaktır ama kurtarmasa bile bil ki biz tapınmayacağız diyor. Yani bu tamamen Tanrı'ya teslimiyettir, dediğin gibi. Yani İsa Mesih de hatırlarsanız çarmıha gitmeden önce, o ağır günah yükünü üzerine almadan önce babaya tabii ki dua etti. Baba, mümkünse bu kase benden kaldırılsın dedi, ama yine aynı şeyi o da söylüyor. Evet, benim değil senin istediğin olsun, senin iraden olsun. Bunu demek bence bizim için önemli. Tanrı'ya olan güven, Tanrı'ya olan kuşkusuz güven çok bizim için önemli. Ve dediğin gibi sonra onlar 7 kat kızdırılmış olan bu ateşe atılıyorlar. Ama onu da görüyoruz, yani ateş o kadar dediğin gibi kızdırılıyor ki 7 kat. Onları oraya atacak olan askerler yolda bir şekilde etrafta ya tutuşarak yanıyorlar. Ve sonra bu 3 genç bu ateşin içine düşüyorlar. Peki bu ateşin içinde ne oluyor? Burada çok güzel, çok harika bir olay var. Aslında orada olmak isterdim, orada yaşamak isterdim, bu durumu gözlerimle görmek isterdim. Bilmiyorum, belki göğe gittiğimiz zaman cennette bir film gibi sanki bunları görecek miyiz, hatırlayacak mıyız? Tabii ki kutsal kitaptaki birçok olaylar böyle görmek isteriz. Ama bu dönemi bakmadan önce, yani ateşin içinde onlara ne oldu buna bakmadan önce kısa bir ara verelim sevgili dinleyicilerimiz. Aradan sonra bu ateşin içinde ne olacağını göreceğiz. Çok güzel ve çok harika bir durum bizi bekliyor. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız.

0: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
1: Ne demiş atalarımız? Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. İşte biz de bu sözden yola çıkarak doğru olduğu düşünülen meseleleri bir bilene sorarak öğrenmek ve anlamak için birçok konu ve konuya hakim konuklarla sizin yerinize sorarak öğrenmeye çalışıyoruz. Hayatın içinde olup da üzerine düşünmediğiniz konular doğrusunu öğrenelim de sorgulanıyor. Siz de doğrusunu öğrenmek isterseniz programımıza bekleriz.
2: Doğrusunu öğrenelim programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Hristiyanlık tahrif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
1: Maranata.
4: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Daniel'e bakıyoruz, onun hayatına bakıyoruz, onun arkadaşlarına bakmıştık aradan önce. Onun arkadaşları Şadrak, Meşak ve Abednego, onlar kızgın fırına atılıyorlardı. Kral Nebukadnesar fırını 7 kat daha fazla kızdırdı ve onları ateşin içine attı. Ve orada işte ilginç bir şey yaşıyoruz Alper. Bize anlatmak ister misin? 3 kişiyi fırına attı ama bu fırında ne oldu? Yandılar mı, öldüler mi, yok mu oldular? Bize söz edebilir misin?
5: Evet, çok heyecanlı bir hikaye Daniel. Soluksuzca izliyoruz. Yani sanki biz bu satırları okurken biz de heyecanlanıyoruz. Biz de sanki oradayız. Biz de o gençler fırına atılırken acaba Rab onları kurtaracak mı? Acaba Rab ne yapacak diye biz de heyecanlanıyoruz. Ve gerçekten umutlarımız boşa çıkmıyor. Rabbimiz devreye giriyor. Ve Kral Nebukadnesar büyük bir şaşkınlıkla ayağa kalkıp diyor, biz bu fırının içine 3 kişi atmadık mı? Evet, kuşkusuz ey kral, 3 kişi attık cevabını aldıktan sonra, ama ben 4 kişi görüyorum diyor. Ya bu müthiş bir olay. 3 kişi atılıyor fırına fakat 4 kişi var fırının içerisinde ve üstelik ateşin içinde yürüyorlar, bağlarından çözülmüşler, hiçbir zarara uğramamışlar ve 4. kişinin görünümü de bir ilahi varlığa benziyor.
4: Kimdi bu Alper, bu 4. kişi? Yani 3 kişiydiler ama ilahi varlık bir melek miydi sence, ne dersin?
5: Evet, ilahi varlık tabii ki aslında tanrıları Rabbin kendisiydi. Biz tabii insanoğluna benzer biri olarak burada görüyor 4. bir kişi. Biz bunun aslında İsa Mesih'in beden almadan önceki hali, yani onların arasına gelmiş olan İsa Mesih'in kendisi olduğunu düşünebiliriz Daniel. Çünkü gerçekten kurtarıcı Tanrı'dır. Tanrı gerçekten onlarla birlikteydi, o ateşin ortasındaydı ve müthiş bir mucize yaptı. Gerçekten akıl almaz bir şey. Çünkü Nebukadnesar'ın buyruğuyla bu 3 kişi fırından dışarı çıkartılıyor ve hepsi çevresinde toplanıyor, bütün adamlar. Ve bakıyorlar ve en çok enteresan bir şekilde ateşin hiçbir etkisi olmamış. Yani her zamankinden 7 kat kızdırılmış kızgın bir fırın. Yani düşünebiliyor musun? Sen elinde bir kibrit parçası bile gelse elini çekiyorsun, acı içerisinde bir yanık kalıyor. Haftalarca geçmiyor yanık. Elimize tava değdiğini düşün. Burada bu 3 genç artık kaç bin derece, bilmiyorum, fırın aklım almıyor gerçekten. Böyle bir durumda ateş onları yakmamış, başlarındaki tek saç yanmamış, giysileri değişmemiş, ateşin kokusu, yani duman kokusu bile üzerlerine sinmemiş. Bu ne büyük bir mucize. Ve bunun üzerine Nebukadnesar ne yapacak? Yapması gerekeni yapacak. Tabii ki Tanrı'yı övecek. Şedrak, Meşak ve Abednego'nun Tanrısına övgüler olsun. Gerçekten hatırlarsan öncesinde bir meydan okumada bulunmuştu. Bakalım kimin ilahı? Evet. Değil mi? Hangi ilah bakalım sizi benim elimden kurtaracak demişti. Rabbimiz bu meydan okumayı kabul etti ve hangi ilah kurtardı? İsrail'in Tanrısı, İsrail'in ilahı Nebukadnesar'ın elinden bu gençleri kurtardı. 4. bir kişi olarak onların yanına geldi. Onları ateşten kurtardı. Çünkü dedi ki, benim çocuklarım yanmayacak. Ateşten geçsem seninle birlikte olacağım. Sulardan geçsen boğulmayacaksın. Gerçekten harika bir tanrımız var Daniel. Bu çok bilinen bir mucizedir. Çocuk kitaplarımızda yer alır. Hristiyanların çok bildiği bir mucizedir. Ve çağlar boyunca Rab bu mucizeyle adını yüceltiyor, yüceltmeye de devam edecektir.
4: Amin. Yani şöyle de düşünebiliriz herhalde Alper, sen derken evet büyük bir sıkıntıyla karşı karşıyaydılar. Şunu diyebiliriz o zaman, evet belki dua edebilirlerdi. Tanrım lütfen bizi buraya atmaktan kurtar diyebilirlerdi. Ama bunu demediler. Tanrı'nın onları o sıkıntı döneminde kurtaracağını düşündüler. Yani şöyle düşünebiliriz. Sıkıntılar olabilir. Ama bu sıkıntıların içinde Tanrı bizimle birlikte olacaktır. Eğer o sıkıntıyı çekmemize izin veriyorsa, tıpkı dördüncü kişi olarak onların yanında nasıl Tanrı olduysa, İsa Mesih nasıl onların yanındaysa, eğer bizler de bu dünyada yaşarken sıkıntılar çekeceksek, zorluklar çekeceksek, kesinlikle o ateşin içinde bizi Tanrı tek başına bırakmayacaktır, yanmamızı sağlamayacaktır. O ateşin içinde, o sıkıntının içinde Tanrı kendi amacını gerçekleşecektir ve bizleri o bağlarımızdan da özgür kılacaktır. Ve şu sözle bu konuyu noktalayalım. Evet, senin de

0: Sonra evet, Nebukadnezar, Şadrak, Meşak ve Abednego'yu da Babil ilinde daha yüksek görevlere atıyor. Daha sonra da yine başka olaylar görüyoruz. Krallık değişiyor. Kralın başına başka kişi geliyor. Kral Darius o zamanlarda Pers egemenliğinde yaşıyordu ve o başa geçiyor. Orada da yine Daniel'le ilgili olan ilginç bir iman deneyimi var, bir olay var. Alper, biraz ondan söz etmek ister misin? Bu da çünkü Kutsal Kitap'ın en iyi bilinen bölümlerden birisi. Daniel yine o Pers egemenliğinde yaşarken, Kral Darius dönemindeyken o aslanlar çukuruna atılıyor, biliyorsun. Ama Daniel'de olağanüstü bir ruh vardı. Neden oraya atıldı? Neden aslanlar çukuruna atıldı? Biraz giriş yapabilir misin? Bundan söz edebilir misin?
1: Evet Daniel, aradan yıllar geçiyor senin dediğin gibi. Yani Nebukadnezar'ın dönemi sona erdi. Daha doğrusu Babil krallığı da aslında sona eriyor ve Persler egemenliğe geçiyorlar ve fakat sürgünlük devam ediyor. Yani farklı krallıkların altında, farklı hükümdarlıkların altında o sarayda belli bir kıdeme ulaşmış olan Daniel ve arkadaşları hizmet etmeye devam ettiler yeni kralın yönetimi altında. Ve tabii her gelen kral Daniel'deki üstün bilgeliğe, Tanrı'nın onunla birlikte olduğunu gördükçe, yani bütün krallıklar döneminde krallar değişiyor ama Daniel'in tanrısı değişmiyor. Daniel'in üzerindeki lütfu değişmiyor, gücü değişmiyor. Ve gerçekten de Darius'un da aynı şekilde beğenisini kazanıyor Daniel. Ve pek çok satraplar vardı o dönemde, bölge valileri. Bu valilerin başına bakanlar atadı Darius ve bu bakanlardan biri de Daniel'di. Ve Daniel hepsinden üstün olduğu için bilgelikte ve Tanrı'nın ruhu onunla birlikte olduğu için Darius aslında bu bakanların da üzerinde ülkenin yöneticisi yapmayı planlıyordu Daniel'i. Ve tabii bu bir kıskançlık doğuruyor. Diğer satraplar ve bakanlar kumpas kuruyorlar. Kıskançlık içerisinde Daniel'in bunu yapmasına engel olmak istiyorlar. Yükselmesine engel olmak istiyorlar. Ve onu gene kendi inandığı Tanrı üzerinden vurmaya çalışıyorlar. Kendi akıllarınca. Ve Darius'u bir şekilde kışkırtıp, Darius'u da aynı Nebukadnezar'daki gibi kendi kendine tapınan bu o benlik tarafına konuşarak şöyle bir teklifte bulunuyorlar. 30 gün içerisinde senden başka bir insana ya da ilaha kim dua ederse onu aslan çukuruna atılsın diye, bu da imzala ve değiştirilemez bir buyruk olsun diye böyle bir ferman yayınlamasını aslında Darius'un yol açıyorlar. Darius bunu bir şekilde imzalıyor. Daha sonra tabii pişman olacağı bir şey aslında bu.
0: Çünkü yani Daniel'i çok seviyordu ve onun tabii bu buyruk sonucunda yani bu aslanlar çukuruna ya da bir zulme gitmesini istemiyordu.
1: Evet, yani bu Medlerle Perslerin değişmez yasası uyarınca yazıya geçirilip imzalandı. Tabii dediğin gibi Daniel'in böyle bir tuzağa düşeceğini, ya daha doğrusu bunun Daniel için bir tuzak olduğunu fark edememişti Kral Darius. Ve Daniel bu yasanın imzaladığını duyunca yukarı odasının diyor Yeruşalim'e bakan pencerelerini açtı ve daha önce yaptığı gibi her gün 3 kez diz çöküp dua etmeye devam etti. Yani her nerede olursa olsun tapınağın olduğu Yeruşalim'i, Davut'un kentini Daniel halen daha Tanrı'nın bulunduğu, var olduğu, onu bereketlediği yer olarak görüyor. Ve şöyle bir de hatırlarsan Tanrı'nın bir vaadi vardı tapınakla ilgili. Her nerede kim varsa ve bu tapınağa dönen ve bu tapınağa dua edenlerin yakarışını işit. Süleyman da bu tapınağa adarken bu şekilde bir beyanda bulunmuştu. Daniel bu beyana iman ederek her gün günde 3 kez Yeruşalim'e dönerek oraya dua ederdi. Tanrı'ya daha doğrusu dua ederdi. Ve tabii satraplar ve bakanlar bunu bildikleri için, bundan vazgeçmeyeceğini de bildikleri için Daniel'in aslan çukuruna atılması için bir tuzak kurmuş oldular.
0: Evet, orada dediğin gibi aslında bir iki güzel bir cümle var, kutsal kitapta geçiyor. Bu çok önemli bir şey bizim için de. Yani Daniel'in hayatına bakıyorlar, onu suçlayabilecek bir neden arıyorlar. Yeter ki onu suçlayalım, bu görevden düşürelim. Ancak ilginç bir şekilde şöyle okuyoruz kutsal kitapta. Suçlanacak ne bir yanını ne de yanlışını buldular. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü Daniel diyor güvenilir biriydi. Kendisinde hiçbir eksiklik ya da yanlışlık bulamadılar. O zaman nasıl onu suçlayabilirlerdi? Sadece inandığı tanrısına dua eden bir konuda biz onu suçlayamazsak başka bir suçlama nedeni bulamayacağız. Onun önünde eğiliyor. Her gün onun önünde 3

0: üç defa dua ediyor, o zaman biz bu konuda onu ancak suçlayabiliriz diyerek bu konuda işte dediğin gibi bir yasa çıkartarak başka hiçbir kimseye dua edilmemesini buyuruyorlar. Ama bu gerçekten de bence güzel bir tanıklık değil mi? Biz yani imanlılar da böyle olmalıyız, böyle yaşamamız gerekiyor. Çünkü biz Hristiyanlar da etrafımızda suçlayacak birçok insanlar var, birçok kişiler var. Birçok boş sözlerle belki birçok şekilde bizi suçlamak ve bizi imanımızdan sürüştürmek istiyorlar. Yanlış yaptığımızı söylemek istiyorlar belki. Ama biz evet 1. Petrus'ta bir güzel bir ayet var. Belki onu okuyabilirim. Yani siz iyi bir yaşam sürün diyor. 1. Petrus 3. bölüm 13'te diyor ki örneğin iyilik yapmakta gayretli olursanız size kim kötülük edecek? Doğruluk uğruna acı çekseniz bile ne mutlu size. İnsanların korktuğundan korkmayın, ürkmeyin. Ve sonra diyor ki Mesih'i Rab olarak yüreklerinizde kutsayın. İçinizdeki umudun nedenini soran herkese uygun bir yanıt vermeye hazır olun. Yalnız bunu yumuşak huyla saygıyla yapın. Vicdanınızı temiz tutun. Öyle ki Mesih'e ait sürdürdüğünüz olumlu yaşamı kınayanlar size ettikleri iftiradan utansınlar. Yani bize iftira etmek isteyen, bizi suçlamak isteyen etrafımızda çok kişi olabilir. Biz Hristiyanlar olarak doğru bir yaşam sürmeliyiz, düzgün bir yaşam sürmeliyiz, yasalara bağlı bir yaşam sürmeliyiz, kutsal kitaba uygun bir yaşam sürmeliyiz. Tabii bunun sonucunda zorluklar gelse de gelecektir ama Daniel'in hayatında olduğu gibi Rabbin yardımını göreceğiz. Daniel'in hayatında evet dediğin gibi bir ilginç bir nokta daha var. Yani Daniel diyor her zaman yaptığı gibi 3 kez diz çöküp dua etmeye devam etti. Yani bu yasa onu vazgeçirmedi. Bir de şu var, yani ne kadar yoğun olsa da, yani dediğin gibi bir devlet adamıydı, yoğun olsa da Tanrısına zaman ayırabildi Daniel. Bu yoğunluk içerisinde her gün dua etmek için, onun sözünü okumak için zaman ayırdı ki daha sonra görüyoruz Tanrı'nın sözünü okuduğu için bir umut gördü Daniel. Yani İsrail halkının artık o sürgünden kurtulacağını Yeremya'nın peygamberliklerine baktı ve sürgünden kurtulacağını umut etti ve bu umuda göre de yaşadı. Ve sonra Daniel evet maalesef imzalandığı şekilde bir şekilde aslanlar çukuruna atılıyor ve orada kral bunu tabii çok üzülüyor. Onu kurtarmayı kafasına koymuştu ama kurtaramadığı için merakla bekledi. Öbür gün işte acaba Daniel öldü mü diye geldiğinde ne gördü Alper?
1: Evet, gerçekten aslında şu çok önemli. Kralın keyfi kaçıyor. Yani bunu isteme imzaladı, kurtarmaya çalıştı. Daniel'i aslan çukuruna atılmasına ama adamlar ona imzaladığı belgeyi gösterip bundan geri dönemezsin, değiştirilemez bir yasayla kendini bağladın dedikleri zaman Darius artık sözünü çiğnemez bir halde mecburen Daniel'i aslan çukuruna atılmasını buyurdu. Ama şöyle bir söz söyledi, kendisine sürekli kulluk ettiğin Tanrın seni kurtarsın. Hı hı. Yani ben artık seni kurtaramıyorum, ben bir insanım, benim evet. gücüm bu kadar. Kendim bağlamış durumdayım ama Tanrın seni kurtarsın diye onu Tanrı'ya emanet etti. Sonra sarayına döndü. Geceyi yemek yemeden, eğlenmeden geçirdi. Uykusu kaçtı. Aslında Darius'un da yüreği kırılmış belli ki. Bir oruç tutuyor, bir yas tutuyor Daniel için. Çünkü vicdanı yaralanmış durumda. Hı hı. Ve dediğin gibi sabaha zor etti. Şafak vakti hemen gitti.
0: Meraklı o da Daniel
1: büyük
0: gibi.
1: Büyük bir merak içerisinde. Çünkü vicdanı gerçekten sızlıyor. Çünkü seviyordu. Hı hı. Daniel'in temiz bir insan olduğunu, dürüst bir insan olduğunu biliyordu ve çukura yaklaşınca diyor ki ey yaşayan Tanrı'nın kulu Daniel, yani ne kadar güzel bir hitap. Tanrı'nın yaşadığını söyleyerek kendisine sürekli kulluk ettiğin Tanrı'nın seni aslanlardan kurtarabildi mi diye haykırınca Daniel ey kral sen çok yaşa, Tanrım meleğini gönderip aslanların ağzını kapadı, beni incitmediler. Ne kadar harika bir şey ve kral da buna çok sevindi. Ve hemen oradan çıkardılar. Baktılar ki nasıl ki bu üç arkadaş hiçbir şekilde ateşten incinmemişti. Aslanlar da bir fiske olsun Daniel'e dokunmamışlardı.
0: Kedi gibiydiler orada herhalde. Kedi sevmiş, gibi. Okşamış olabilir.
1: Muhtemelen Tanrı'nın meleği Daniel'le birlikteydi. Ve aslanları orada diz çöktürmüş durumdaydı. Ve gerçekten de hiçbir yara izi bile olmadan Daniel'i oradan çıkardılar. Ama kralın buyruğu uyarınca ona tuzak kuran bütün o adamlar hepsi karılarıyla çocuklarıyla birlikte aslan çukuruna atıldılar ve daha inmeden diyor aslanlar bunları parçaladı. Yani Tanrı'nın düşmanlarına karşı Tanrı savaşır ama biz gerçekten ona her zaman sadık kalmalıyız ve Daniel buna iyi bir örnek gösterdi.
0: Evet, yani kutsal kitaba Daniel peygamberin hayatına baktığımız zaman daha zaten birçok konular çıkartabiliriz. Çünkü Daniel gerçekten Tanrısını seven, ona güvenen bir adamdı. Dua eden bir adamdı. Tanrı'nın sözünü okuyan, araştıran bir adamdı. Ve onu da okuyoruz yani. Sürekli dua ediyordu. Tanrı'ya ne olacağını soruyordu. Ve Tanrı ona gelecekteki olan olayları açıkladı. Ve dediğimiz gibi Mesih'in geleceğini, İsa Mesih'in kurtarıcı olarak hangi zamanda, hangi tarihte aşağı yukarı geleceğini, peygamberliğini yaptı. Ve onu da okuyoruz Daniel ile ilgili. Diyor ki sen çok sevilen birisin. Gerçekten de Daniel Tanrı tarafından sevilen biriydi. Ama programımızın yavaş yavaş sonuna gelirken şunu da söylemek istiyorum sevgili seyirciler, sevgili dinleyiciler. Sadece Daniel sevilen biri değil. Bence Tanrı bütün dünyayı, bütün insanları, hepimizi seviyor ve nasıl Daniel aracılığıyla kendi yüceliğini, kendi görkemini gösterdiyse Babil ulusuna, Pers ulusuna ve gerçek Tanrı'nın kendisi olduğunu onlara gösterdiyse, aynı şekilde bizim aracılığımızla da bulunduğumuz yerde, bulunduğumuz ortamda gerçek yaşayan Tanrı'nın bizim Tanrımız olduğunu göstermek istiyor. Nasıl İsa Mesih aracılığıyla bu dünyaya gelip bizi kurtardıysa, evet, bütün insanları Tanrı kurtarmak istiyor. O yüzden Daniel kitabından çok teşvikler ve çok bereketler alabiliriz. Son bir sözün var mı Alper? Sonra programımıza ara verelim, bitirelim pardon.
1: Evet, Daniel gerçekten harika bir peygamber idi. Tanrı'ya bağımlı, imanıyla, Tanrı'ya olan sevgisiyle. Ve özellikle ben şunu hatırlatmak istiyorum. Mesih'e dair büyük peygamberlikler de aldı Daniel. Ve özellikle Daniel 7. bölümde 13. ayette şöyle bir peygamberlik söylüyor. Gece görümlerimde insanoğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var olanın yanına doğru ilerledi, onun önüne getirildi. Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek, sonsuz bir egemenlik. Krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır. Hamdolsun Rabbimiz İsa Mesih yüzyıllar öncesinden Daniel gördü, onu işaret etti. Egemenliğinin asla son bulmayacağı, yerde ve gökte bütün yetkin ona verileceğini söyledi. Ve Rabbimiz İsa Mesih de zaten dirilişinden sonra öğrencilerine bunu açıkladı. Gökte ve yerde bütün yetki bana verildi. Ve bir gün biz bu yetkinin gözle görülür bir şekilde tezahürünü bekliyoruz Daniel. Rabbimiz Amin. İsa Mesih'in ikinci gelişinde bu egemenlik açığa çıkacaktır.
0: Amin. Çok teşekkür ediyorum Alper bu programa katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim Daniel.
0: Yani aslında Daniel kitabında daha çok güzel başka ayrıntılar da var ama ben bitirirken şu sözlerle kapatmak istiyorum. Sevgili dinleyiciler, eğer bir kutsal kitabınız yoksa lütfen kendinize bir kutsal kitap edinin. Bizim belki burada anlatamadığımız çok daha farklı şeyleri, çok daha harika olayları ve bu iman kahramanlarında gördüğümüz olayları kutsal kitaptan okuyabilirsiniz. Ve siz de hayatlarınız için birçok teşvik ve bereket alabilirsiniz. Şimdilik programımızın sonuna geldik. Hepinize bizi dinlediğiniz için teşekkür etmek istiyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın sevgili dinleyiciler. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
2: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın

0: Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da. Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.